Hürmetlik radyo anlıkçılar. Emdi, Merkezi Halk Radyo Stansısının Beijing'den berdiğen Uyghurça anlatışını başlayınız.

Adlerinin etişçe, eğer bir adamın güzel ayda turmuşu bar bolsa, cemiyetke nisbeten kımmeti bar hizmeti bolsa, şundakla kişilik münasib ötümü yakşı bolsa, o dünyanın naiti güzel yes kılıdı. O aldıdaki kıyıncılık ve umutsuzluklağı yolukkanda, onun o mulayim polisiye bile yüzülneleydi. Çünkü o, bu minin dünyayım, men çokum aktif ergetke kilişim kerek, karap durup çekinsem bolmaydı o, dap karaydı. Halbuki, Nurgun kişilerin yukarıda dəb ötkəllərgə birli vaqtda erişəlişi natayın. Çünki kişilik hayat kəmtüklüknün başqıca atalışı. Məyli şəxsi turmuş, ya ki icdimai muid bolsun, həmmisinin köngüldükü dək bolmağan tərəbləri boludu. Biz məngü mükəmməlliki iyi bol almayımız. Bəzilə, aldı dəb ötkən umutsuzluq və qiyinçılıqlağı düşkəlgəndə özünü bisvalanmaydı, teximi muhimi əndi işi qıludu.

Huawei'nin qurguchisi Ren Zhengfei Amerika Jungunun fan texniki şirketini tanqisliqti qoyuşqa başlagan aşu daqiqadan başlapla Huawei'nin alğı ilgirlash yolunun intayin müşkül boludigallıqını aldın körüp yetken idi. O ansrashning paydasız ikenligini, harakat qilganğa yetmeydigallıqını bilatdi. O aldın orinlashtirup, yuqori fan texniki ixtisosliklarini nurgun pul bilan taklif qilib ishlatdi. Hamda ularni Amerika Huawei şirketini qiyin ahvalga tushirib qo'yish ehtimolligi bo'lgan halqalarga kuch sarf qilishga o'rinlashtirdi. Keyin Amerika özek plastikisidan iborat bu yadroliq mahsulotni qisib oldi. Ko'pchilikning hammasi Huawei'ni mag'lub bo'ladi deb qaraydi. Kim bilsin, Ren Zhengfei'ning o'rinlashtirishi unum berdi. Huawei'deki yuqori fan texnika kollektivi Chilin nomli yurishlik özek plastikisini ishlab chiqardi. Ren Zhengfei'ning bu ishi bizga shuni uqtirdiki, aldımızda tosalgı bosumu təşvişlənmək və əndiş qılmay, pahalı hərəkətə gəlib küş toplağandıla qiyinçiliğini yenib, dağdam yolda manğılı boludu. Tağda yolbas barlıqını bilib durub, yolbas qarab meğişta qeyrətki tayınıbla qalmay, su kəlgücə toğan seliş gerek. Su kəlgücə toğan seliş bir oda əndiş qılğalıq əməz, kişiləmi işə asalla naməlum təşviş kibi itib qalıdı. Bu bir oda əndiş qılğalıq. Kəlgüsüdeki qiyinçilik səbəbidin xatırcan bolamay qaman. Әдідік ямбур, бүгінгі сізді өл қылып әтмесін. Кәлгісідігі әндейші сізді қорқытып әтмесін. Чүнкі әр бір күн бір соғар. Біз оны қадірлішіміз, оныңдың яқшы пайдылнышымыз керек.

Cahillik kılmağandıla yeni yol aşkılı çekilmek uçurmayı teyhimi köp mümkünçlikini körgülü buludu. Adavetini taşlap, yakşı niyetini könlügü püküp, dünyaya yüzlünüp yeni hırslarını kütü ilişimiz gerek. Kündülük durmuşumuzda tepekörünün katmallıqı, karakterinin cahillikini keltürüp çıkırdı. Bu daim körlüdü hadise. Bunun sebebi şu ki, nurgun kişiler uzak müddetlik turmuş ve hizmet ceryanı da muqum tepekkür kılış usuluğa adetlenip gelip, yeni muhit ve ihtiyacı maslaşanmayı, tepekkürü katmalışıp gelip, hem mecaz karakterde cahilleşiş hayişi barğansırı roşelleşiyordu. Bir karhanıcı yaş vaxtıda yeniden güllengen bir pentexnik şirketini kurgan, onun yenilik yaratış tepekkürü bilen şirket naitoma tez terakki kılıp, zoruyup, kesipte başlamcı bop kagan. Lege vaqtının ötüşüge ägişip, bu karxanlıcının tepekkörü katmalışıp, şu sebepten özümü bek cahillişip getgen. Tepekkörünün katmalıqı ilip gelgen cahillik bir xil kesellik bulup, o adamını icatçalıq küçü hem yenilik yaratış ruhidin mahrum kılıdı. Karxancılarının vücududaki ifadesi şu ki, o pekat özünün oyluğunuğla qat'i işinudu. Başkalarının pikri artıqca. Şirket başkuruşta, o hemişe özünün karışıda çöndürüdü. Başkalarının fikir ve tekliflerini anlaşmayı halamaydı. Bu, şirkete bir vasıtı krizis payda kılışını keltürüp çıkırdı. Şunumla xeridarla barı qansırı az eşkı başlapdı. Şirketinin bazar ölüşü, tədirici halda başka rekabetçilə tərpidin tartıb ilinibdi. En axırda, bu xil cahillik şirketinin veyran buluşunu keltürüp çıkırıbdı. Karxanıcılamı öz kəsbidin ayırılıp qapdı.

cahillik kılıp ahırda şirketini veyran buluşku yüzlendirgen misallar az emez. Meselen, dünyadaki tuncu yan telefon yasuguchi Motorola şirketindeki tedbir belgülügüçlerinin tepekkörü katmal buğaşka, tedbir belgüleş katlamadigile cahillik bilen ahli iktidarlık yan telefon cahanını süpürüp taşlayanmaydu dep karagan. Valenki, hoşunu tapkanda, ula alma, Huawei Katarlık yan telefonlarının pazarını igeli geldikini, Motorola'nın veyran buluşku yüzlülünü vatkallıqını bilgen. Ananvi fotoaparatının katıbışı Kodak şirketi, istimalçılarının hemisi rakamlı fotoaparat dövrüge kadem koyganda, o yanıla Ananvi pilyonkılı fotoaparat dövrüge cahillikle isli bilip, tedbir belgeleşte iğir mesele payda kılıp, en akırda haraplışış ve veyran buluş tağdırını kubul kılışka mecbur boğan. Cahil adamlarda özünü merkez kılış karşı intayın iğir boludu. İş kılganda birlikli kılıptın çıkanmaydı. Hem işte özünün ışığı özü putluk aşanlı kılıdı. Bundaki kişilerin karakteri küçlük, katmal, yenilik yaratış ruhi kemçil. Yeni şeylerini sınav yakışını halımaydı. Yeni karaşlarını kubul kılışını red kılıdı, özgertişini halımaydı. Ulanın karakteri, ulanın turmuşu da nurgun başka dincilikinin payda buluşunu belgeleyen. Halbuki bu başka dincilikı bulsa, tepekkörü çoğultu adamın nispetten köpallada yeşlemege erzimez bulup, tılgı alıgıçılıkı yok hesaplanıdı. Tepekkördeki katmal, cahillik, kargolaca özüge işinleşini keltürüp çıkırdı. O kişilerini reallık ve hakiki ahvalgı yüzülüne meydan kıp koydu. Fakat özünün bir tereplimi karışı terpidin boğulup kalıdı. Cahillik yana, adamın özünün köz karışı hem usuluğa ziyade işinip getişini, yeni uçur ve köz karışlarını kubul kılışını halımaslıqını keltürüp çıkırdı. Şunu bilen tepekkörünün katmallışış derecesi eşip getirdi. Biz yukur avazda cahillarga yağıt diyelişimiz gerek.

Noma'lum şeylerge nisbeten kızıkışını saklaş, yeniklik bile yekun çıkarmaslık, izdiniş, yeni bilim ve maharetini baykaş hem egelleşge urunuş gerek. Bunda kıganda, özünün bilis seviyesi ve meselelerini halkılış iktidarını yukur kötürgülü boludu.

Yuqur qatlam layihisi bo'lgan korxonaning yaxshi taraqqiy qilishi natayin, ammo yaxshi taraqqiy qilgan korxonaning cho'qim yuqur qatlam layihisi bo'ludi deydigan gap bor. Xiaomi'ni misol qilaylik, Xiaomi qurilgan dastlabki mazgilda korxona barliq kishilar sotib olaydigan dunyo bo'yicha eng yaxshi yon telefon ishlab chiqarib, yarim bahoda sotamiz deb nishon belgilagan. Korxona qarmoqqa osonlikcha amalga oshirilib bo'lmaydigan bu nishonni qandoq amalga oshiradi? Korxona avval odam izladi. Korxona uzoq vaqt planlash orqali Xiaomi'ning taraqqiyot andizasining asosiy qurilmasini bekitib olgandan keyin texi yon telefon ishlab chiqarmay turibla 80% vaqtini odam izlashga sarf qildi. Aniqini aytganda, sherik izladi. Korxona nishonli qolda o'zaro to'liqlashchanligi kuchli bo'lgan 7 kishini izladi. Bu 7 kishining hammasi ixtisosliklar bo'lib, ularning orasidagi bir qanchisi hozirgacha Xiaomi'da vazifa o'tamoqda. Korxona keyin Xiaomi kollektivi dal Xiaomi'ning utqazlanishidagi yadroliq sabab degan qarashni o'tirg'i qo'ygan. Korxonaning odam izlashidan Xiaomi qurilgan dastlabki mazgilda yuqori qatlam loyihasining noyati aniq ekanligini ko'rib olmoq tas emas. Xiaomi bu nuqtani izchil tashabbus qilib kelmoqda. Ularning qarashicha, har qanday sohaga qadam qo'yishda avval shu sohaning umumiy vaziyatiga singishish, kelgusini aniq planlash lozim. Konkret qaysi yo'lni yangishingiz aniq bo'lmasa mayli, ammo yo'nalish cho'qim aniq bo'lishi kerak. Amaliyotda qo'lostingizdagilarning kasbiy natijasi, foydaning ishi qatorliqlarning hammasini loyihaligilar bo'ladi. Menimcha yuqori qatlamli loyihaning yadrosi xaridorlarni markaz, soha kasbni tashqi muhit, raqobatchini foydalanish o'lchimi qilib, raqobat iqtidoriga ega hal qilish loyihasi va sijil foyda yaratadigan savdo andizasi tuzish. O'tir kichik korxonalar yuqori qatlamda loyihalashni yaxshi tuzish uchun tovar bozori, egilik tiklash bozori, kapital bozordan iborat 3 bozorni asos qilishi kerak. Faqat mushu 3 bozorning qurilmasini yaxshi egilgandilar, ondan palakka taqashgan mukammal bino sala olamiz. Bu 3 bozor bir-birini ilgari surdigan va bir-biriga ta'sir ko'rsatadigan munosabatda. Tovar bozorida davlat marka yaratishni, egilik tiklash bozorida sotish yo'llarini ochishni oxirida kapital bozorida foydani oshirish andizasini o'rganasiz. Avval tovar bozoridagi noyob muhim bir nuqta shuki, marka hikoyasini kishilarni qoyil qilgudek bayon qilishni bilishingiz kerak. Siz xaridorlarga nisbatan tunjisi shundoqla birdan-bira emas, undoqda qanday qilganda xaridorlarni muqarrar sizni tanlaydigan qilgili bo'ladi? Avval marka xizmatini yaxshi ishlashingiz kerak. Chunki markaning qimmati shuki, u xaridorlarni sizni tanlaydigan, sizni izlaydigan qiladi. U aslida kelishim bog'liq kapital va iqim miqdoriga ega. Yana xaridorlarni sizni faol ham bahrlaydigan qiladi. Ikkinchi, egilik tiklash bozorida pul tepishning yo'llarini aniq bilishingiz kerak. Bir shirkatning mo'lchar qimmati sizning nima sotishingiz bilan munosabatsiz, balki sizning sotish to'g'ringizning terminal soni bilan munosabatlik. Baiguyuan 2001 yili qurilgan, 2013 yilgacha aron 4-5 do'koni bor edi. Ammo 2013 yildan 2019 yilgacha bo'lgan 7 yilda do'konini 4000 ga yetkazdi. Ular nima uchun bundoq tez sur'atda buncha ko'p do'kon ochaldi? Chunki Baiguyuan bir ishni, ya'ni do'kon ochishning o'zi bilan munosabatsiz ekanligini tonib yetdi. U amdi meva sotmaydigan, balki meva do'koni sotilgan bo'ldi. Ilgari Baiguyuanning do'kon kengaytishini cheklab qo'ygan tub sabab pul edi. Pul topsila uzluksiz do'kon ochqili bo'ladi. Keyin Baiguyuan do'kon ichi tanarxini xodimlarga chechib, xodimlarni o'zlarining sheriki qilib, ularga do'kon ichib savdo qilishni o'rgatdi. Boshda faqat 30% kirimga ega bo'ldi. Qolgan 70% kirim sheriklashguvchi xodimlarga tabe bo'ldi. Undaqda xodimlar nima uchun o'zlari do'kon ochmaydi? Chunki xodimlar o'z aldiq do'kon ossa, markaning qo'llashiga erishalmay osonlik bayram bo'ladi. Shirkat bilan hamkorlashsa, muvaffaqiyat qozonish nisbati eng yuqori bo'ladi. Shuning uchun o'zlari do'kon ochgandan do'konning sheriki, sheriklashguvchi xodim bo'lib, bevosita sotish, havolalik boshqarish, kasbdoshlarni tartibga solish andizasidan foydalangani afzal. Bundoq bo'lganda, do'kon mol sotib pul topsa, boshda markaning pulini, ta'minlash zanjirining pulini pay huquqi oshirilma qimmatining pulini topdi. Baiguyuan bu logikani ravonlashtirib, egilik tiklash bozorini olqiniga elib, korxonaning biroqla sakrash xarakterlik o'rilishini amalga oshirdi. 3-chi, MD kapital bozori to'g'risida to'xtalaylik. Kapital bozorining amaliyotda ko'ktat bozoridan hech qanchi farqi yo'q. Yezegilik qo'shimcha mahsulotlari bozori ko'zni qamashtirdigan yezegilik mahsulotlarini, Carrefour, Walmart, turli kundalik turmush buyumlarini
Gomi, Suning türlük elektr üskünelerini. Kapital bazar bolsa közünü kamaştırdığan soda endizeleri ve karxanalarını satıdı. Adatta məhsula satıdığan karxanala məhsulatını layiləb, işləb çıxarğandan keyin aval ölgü dərəcilik vakalatçıya satıdı. Ölgü dərəcilik vakalatçı top setiş sodigarlarigə, top setiş sodigarları ər qaysi dükkallağa, ər qaysi dükkalla ən axırda xeyridarlağa satıdı. Şu an məhsulatının sani 10 əsli örləb, əslədə 20 yüvəllik məhsulat axırda 220 yüvəngi satıdı. Kapital bazarının logikisi dəlmüşündaq, İgilik tikligüçü özünün oy fikrini birleşip iyilik tikligüçülere satıdı. Birleşip iyilik tikligüçülere məbləğ salğıçılara satıdı. Məbləğ salğıçılar bu oy fikrini aksiya sodigarlarına A növət, B növət, C növət, D növət, hətta onun dumu köp növət setib, ən axırda avamıqı setilidi. Biri məhsulat satsa, biri pay hüququ satıdı. Məhsulatqa karxananın kəlgüsü tərəqiyyat planı, pay hüququ bolsa, məbləğ salğıçının bazarının kəlgüsüge boğan ümidi mücəssəmlənən boludu. Şu an muvabiqiyyətlik bolğan karxanı qurulması tavar bazarda pul deyib, iyilik tikləş bazarda pulunu yığıb, kapital bazarda özünü qımmətke iyi qıludu. Pul tipiş, pul yığış, qımmətke iyi qılış logikisini ravallaşdırğandıla, karxanı da çox məsili görülməkdi. Amma reallıq şu ki, nurğun iyilik tikligüçi özünün nemiş qılmaqçı işgəlligini eniq oylanmayla, pütkül vücudu bilən alğı ilgirləkdi.

Hörmetli radyo dinleyiciler, bugünkü Tang Sadası programımız müşerde ahırlaştı. Programımızın riyasetçisi ve mesul muharriri Zümrət Yasin, nazaretçisi Qurban Nisa Cabbar. Keyingi qadımlıq programımızda görüşəli, xeyr xoş.

Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilin. Özünüzün usulü bilen en bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli.

Hürmetli radioqucular, endi Jungoq nazar programımızni anglatamiz. Men Şeringül Toqdi. Aldı bilan bugünkü programımızning qisqacha mazmunlariga quloq solasizlar. Beijing, Sanshi, Shizangning 15-5 yil mazgilidagi yuqori sifatli taraqqiyotining asosiy nishoni va muhim vazifalari tanishtirildi. 5-ci ayda Jungo Asiya obrochiliginin gülünüş körsatkichi 50.3% bo'lib, kengayish doirasiga qaytdi. Uy xizmatchisi mashina odami qachon oilaga kiradi? Wang Yunan g'arbi qism planı pidailarga xos ruh bilan o'z rolini davomli joriy qildirishga otlandi. Qanday qilganda zo'r miqdordagi qo'niyan telefonlarni o'lchamlik bartaraf qilish, yuqori unumlik yig'ib olish va takror foydalanish nisbatini texim yuqori ko'targan bo'ladi. Tuxumni kunda yeyish bilan oz yeyishning farqi qayerda? So'ngak shalonglash kesili bog'ansirik kishilarning diqqatini tortmoqda. Tövendə deyiqdiğinizlə, bugünkü proqramımızın təbsili məzmunları da bulsun.

Hürmetlik radio anlıqıcılı, Dövlətlik Statistik İdarisi yakında monolanı ilan kıldı. Aldanqı 4 ayda bütün memleketteki kölenleşken sanayi karxanaları yaratkan payda umumi summasi 2 trilyon 435 milyard 840 milyon yuan yetib, oxşeş mezgildekiden 18.2% aştı. Birinci aydın üçüncü aygıcı bulgan mezgildekiden 2.7 poin tez buldu. Birinci aydın 4-ci aygıca kölemleşken cabduk yasımcılıkmın paydası oxşeş mezgildekiden 15.4% eşip, barlıq kölemleşken sanayet karxalları paydasının 5.4% eşişiği 4-gü boldu. Kölemleşken yukarı texniki yasımcılıkmın paydası oxşeş mezgildekiden 44.8% eşip, barlıq kölemleşken sanayet karxalları paydasının 7.8% eşişiği 4-gü bulup, yetekleş rolü devamlıq gəvdiləndi.

0: Hürmetlik radio anlıqıcılı. Wang Yunan ğarbi qısım planı pidailerge xas ruh bilen öz rolunu davamlıq çari qıldırışıq atlandı. Muhbirimiz Polat Amanduri bu axtı xəbər berdi.
1: 2024-yil 8-ci ayda 24 yaşlıq ğarbi qısım planı pidaisi Wang Yunan ğarbi qısım planı boyunca Dunhai Dengizi sahildeki Zhejiang Wenzhou'nun sımsım yamğurluq hava rayı bilen xoşluşup, neçi min kilometr yiraqlıqtaki Şinjan'ın Avat nayesi kilip, bu mumbet tuprakta yeni devir yaşlarının yüksek mesuliyetçilik ruhu ilgişkenlikini namayan kıldı. Asasi katlamı çonkur çöküp, dehkallarga siyaset illiklik yetküzüş. Wang Yunan Avat nayesi Aybağ Bazırdaki yez kentlerini güllendiriş iş ornığı yeni kelgende, o Muşi yezinin 18 kentideki dehkallar turmuşuğa ziş münasvetlik hizmetke mesul boldi. Kömürnün ornığa tok işiltiş. Ziyansız, pakiz hacetxanı kuruştun ibaret iki çoğun xalık turmuşu türü, onun asasi katlam üçün kılıp bergen tuncu işiydi. Bu ceryanda capağı çıdaşka, tırışıp ilgirleşke, her bir tepsilatını inçke, emeli işleşke doğru geldi. Dekallar demallıkka kandaklısı yakşı buluduğanlıkını bilelmigen de, o Cenubi Şincan'ın çınk çüştiki pişgırım sıkıgı karmayı öymöy kırıp mastaş durdu. Bazılar tok hakkının kımmet bulup geçişinin ensirgende, devlet yardım toluklumusunun paydasını inik hesaplap çüşendirdi. Dekallarının hacethanını özgertip yasaş hıracitiden beşi katkanda, oyldular zonzip oturup, ularga sağlamlıqının hemidin muyumluqını çüşendiriş arkalık, bu siyasetinin hakiki ehmiyetini körstüp verdi. O 18 kentin hemisigi berip, siyasetini sevirçanlıq bilen çüşendirip, vəzip körsət küçünü belgilengen pidayılıq mülazimət muddeti içide muvabqiyetlik tamamladı. Bir qetimliq hacetxanı özgertiş kuruluşu təkşürüp ötküzülengan dinkin, o Uyğur tağısının oylısı da aram ile ötüp, üzüm barangıga məqsəsizli qarap qaldı. Tağısı gəp kılmayla barandın bir sapaq üzüm üzüp, onunla üzüm yağın dəp sundi. Wang Yunan rahmet etip üzümünü kolu algan şu dakikada, koludaki tatlı üzüm onun barlık arğınlıkını unutuldur vetti. Hem de tüengi yıldız tartıştın ibaret asasi katlam hizmetinin ergizmi dağduğuluk şuarı bulmasın, belki yurttaşlarının kündülük çoğun küçük işlerine berimi ber, emeli yardım kılış işkenlikini. Şunda kılgandıla Uyghur tılını düşenmeydiğen özgü yurtlık kadırdın, Pıralar Çin köngüldün sırdışını halaydıgan, yakın Adem'ge aynını alaydıganlıkını hes kıldı. O dekkanlar bergen bu işenç ve illiklikten asasi katlandı çonkuru yıldız tartıp, halıkka samimi muameli kılgandıla, andın amının kalbiden hakiki orun algılı buluduganlıkını düşünüp aldı. Pentechnikini yez kenetlerinin güllendirişinin bahar yamğuru gaylandırış. Wang Yunan mındak dedi. İlgiri pentechnikini çıkkıl bolmaydıgan muz tağ dep karaydım. Emdilikte onun yez ilgilikige hayati küş beğişleydıgan bağır yamğuri işkenlikini bildim. O yer tevallikini ölçepsiz iş ve yer başkuruş kespini pütküzgen okuguçu bulu süptü bilen, asasi katlamda kespi bilimini toluq cari kıldırdı. Özü yalğız yetekçilik kılıp, öz yindin pul çıkırıp, emeli sınak kılıp, Uşukçısız ayrıplanını yez kenetlerinin güllendirişinin közüge aylandırdı. Kespi artıqçılıkı arkılıq Avat nayesindeki yez kenetlerinin rəqəmlik, əhli iqtidarlıq tərəqiyatıga hayati küş koşup,

Hürmetlik radio anlıqıcılar. Son ekşalanlış kisli boğan sıra kişilerin deyiqtin tartmaqda. Tövende bu axtaki haberimiz deyiqtinle de buludu. Yaşanqalanın köpeşi əgişib son ekşalanlış iş boğan sıra kişilerin deyiqtin tartmaqda. Ondaqda son ekşalanlışının kandaq ziyini ba? Onun aldını kandaq eliş gerek. Paytaq tibi taşıyosu karmıqıdaki Beijing Jishuitan doktorxanısı son ekşalanlış bölümünün moder varacı Çin Haylin muhbirinin ziyaretini qobıl qaldı. Sonak şalanlışış bütün beden karakterlik sonak keseliki. Çin Haylin'nin etişçe bu keseliknin payda buluş sebebi bir kadar mürekkep bulup, asaslığı irsiyet, muhit, keselik katarlık amılla bar iken. Eğer sonak şalanlışış cemet tarihi bulsa, kiyinki avlatlarının bu hıl kesel gırtlar buluşu mümkünken. Muhit amili yemek işmekten tekşi bulmasılığı, herket kemçil buluş, abdapkı kaklanmasılık katarlıklarını öz sigalı diken. Bu, kalsiyinin toluqlanışı yeterlik bulmasıq, ya ki, iqib ketişini keltürüp çıxırdıken. Küllerinin ötüşü bilen sonak şalanlı işinimi keltürüp çıxırdıken. Bəzi keserlikler gripler boğanda, hormon türüdeki doğrulanı işkende, sonak maddesinin iqib ketişini keltürüp çıxırışı mümkün. Vaqt uzargan seri sonak şalanlı işini keltürüp çıxırdıken. Sonak şalanlı iş kesli yaşangan erle ve kelimakteriya dəvirdeki ayaladı köp görüldü. Çin Haylin'in təhli qilishçe tipik kelinkilik ifadesi ağrış, törük şekli özgürüş ve sonak sonuş iken. Sonak şalanlışının dəslepki məzgildeki keserlik olametleri bir qadar yenik bulup, asaslığı yaşanqalada daim görüldüğün dümçek buluş, boyu pakalaş ve çarçıgan dinkin bel dümbü ağrış bub ifadelendikin. Adette bimarının deyiqtini qozğamaydikin. Keserlik ahvalı iğirlaşqan dinkin çarçımısa, hərket qımısa bütün bədini ağrıydikin. Oltırgan vaxtı uzunraq bolsa mı, bir qiyabətini uzunraq saxlasa mı ağrıydıken. Keserlik əhvalının ən iğir ifadəsi sonak sonuş ikən. Sonak şalanlışının aldığını eliş üçün aldı bilən keserlik xətirini təkşürüş gerek. Çin Haylin mundaq təklif bədi. Cəmət keserlik tarixi ba, ya ki, rimatizm immun sistemisi keserliki, əzim qılış sistemisi keserliki, nervi sistemisi keserliki, yaman süpətlik ösmü qatarlıq keserlik qırıptar boğan, uzak müddet hormon türdeki doğrulanı istimal kılgan bimarla 50 yaştan aşkalla bolsa, vaxtada muntuzum doktorxanının sonak bölümüge berip, sonak şalanlışış kesilini tekşürtüşü gerek. Eğer sonak şalanlışının dəslapki alametleri bayqalsa, vaxtada arlaşıp ve davalap, keseliknin eğirlişip gedişinin aldığını iliş gerek. Tampon yemek işmek ve yaxşı durmuş adeti sonak şalanlışının aldığını elip, sonakının sağlamlıqını ilgire sürüdü. Çin Haylin kalısüti, qeytiq, pişlaq, lamnariya qatarlı kalsi tərkibi mol yeməklik və aqsıllani muvaqıq mıqtarda qobul qılıb, yemək işməkinin köp xıllıqını saqlaş təklifini bədi. Yaşanqalla yemək işmək arqılı kalsi toluqlaşqa teximi əhmiyyət berişi gerek. Vitamin D kalsinin sömürlüşü və paydılınışıqı paydılıq. Abdaqı qaxılınış adam bədəndəki vitamin D-ni toluqlaşdiki ən bexətər usul. Abdapkı kaxılınışının en yakşı vaxtı çüştün burun saat 11'den, çüştün kin saat 2 gece bulup, her qitimde 15 minuttan 30 minut kıça devamlaşıdı. Amalba abdapdın sakılınış məlhimi sürkümeslik, kim keçek ve eynek ayırıp durmasılığı gerek. Muhafiq hareket kılış, məslən, piyadi miniş, su üzüş, velisipit miniş qatarlıq oksigenlik hareketle yürek öpkünün ixtidarını yukarı kötürüp, kan ayınışını ilgiri sürüdü. Yaşanqalla tamponluq ve canlıqlıq məşqi ilibası boludu. Məslən, usul, təyci kumpısı qatarlıqla yıqılıb düş xəvbini tövəlli dudu. Əgər sonak şalanlışış kesli qırıptar boğan bulsa, sonak şalanlışqı karşı davalaş ilib berib, kalsi və vitamin D-ni muvaqıq toluqlaş gerek. Çin Haylin mundaq təklif bədi. Normal ozıqlıdığan, əmma süt məhsulatlarını yeməkdiğan yaşanqalla ya ki, sonak şalanlışış kesli bimarları her günü 500 mg'dan 600 mg

0: Yaş komünist aldı da çota. Bek muhicil piş kadem yoldaş. Kimnin kari akarsa bu baş. At salmısak beygide okşaş. Set emes mo komünist ataş.
1: 70 yaşlık matematik Hualog'un partiye kırış ıltımasının tasdiqlanganlığını uqqandan keyin hayajallangan halda muşu şiirini yazgan.
2: Ben öz kutlarımı bilen Jungko Kompartiyasi kirdim. Partiyanın programısını ima etirmen. Partiyan izahlamsiga emel kirmen. Partiya esaslıq mecburiyetini oda kirmen. Partiyanın kararlarını icra kirmen. Partiyanın insanlığa katkı raya kirmen. Partiyanın mahviyetini saklayın. Partiyaya sadık kirmen. Partiyanın işler, onun için ömür bayı güneş kirmen.
1: Millionlagan münevver Jonghua perzentleri, sansızlagan vatanperver zatlar muşundak vədi bergen.
0: Gayimiz otluk, təsimimiz caranlık. Əsli məqsədni əst çın saxlap, uni məngü untumayli.
3: Kainatki cisimler toxtamay ayılınıp durgandek, ademler tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
4: Mən aspirantlıqı imtan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muhim nuxtularını təkrarlap da yürüyüm mən. Boldı qılaymı digən. Ligin bilimnin təqdirimini özgərdidigallıqıqa, tırışçalıqımdan haman cavabı bulduqallıqıqa işinib gəldim.
3: Kainatki cisimler toxtamay ayılınıp durgandek, ademler tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
5: Mən tamak yetküzgeci. Boran çapkundunun yanmaslıq menin kündülük adetim. Vaxtı da yetküzüp beralmisem, texmü bir aram bolumen. Lekin öyge kaytışımını kütuatkallarını oylusamla, kaytıdın canlanıp getimen.
6: Dada, abdot kırdap gitmişsiniz.
7: Özünüzünü asıran, ciddileşmen.
3: Kainatki cisimler toxtamay ayılınıp durgandek, ademler tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
8: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyni aşı hayat mamatlıq suallarga cevap veriş. Her kitim yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kısmımını əsləymən.
9: Medisinanın izzet örmeti ve mukaddeslikini anlı qoğdat, hayatını kadırləb, ölümlü amal, avrıqa sarap kılımız.
0: Gayige, itqatqa, tırışçallıqı ihtiram.
10: Sağlamlık dastıkınımızda.
11: Talondaki işkili kodunu sahilisekla yemeklilerinin işlep çıkılgan orne. Tevşürüp ölçeş uçuri katarlarını kör alayımız. Hatırcam situal alayımız.
12: Korumuğa tuz şekerini azıraq salaydı. Obdan talısaq sağlam ozuqlu alayımız.
10: Sağlamlık ayıkımızda.
13: Tamak dinkiyen piyadımın eş, uzun ömür görüşke paydılık.
11: Velisbit bilen işkı verip gelsek tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluştu mu korukmayımız.
10: Sağlamlık kolumuzda.
11: Ahletlerini türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydını alayımız.
10: Denizlerini içip, hava almıştırıp dursak, öğünün havası saplaşıp, mikroplar yok aydı. Sağlamlık her vakit yenimizde.
11: Piyadla yolu köpüyüp, yeşillik pürkengen mehalimizden muhiti bargansırı yakşı bulmakta.
10: Sağlam cungu birlikte atışımızda muhtaç.

Ügünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ügünüş yolu da ijtihat bilen izdinavatkan, izdiniş damıda alğı ilgirlevatkan radyo anlıqıcılar. Möşü vaxtanla xayirlik bolsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşılanı karışalımız, mən Arapat Ösenca. Biz bugünkü ügünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2020-ci'nin 6. ayının 2. günü mütəxəssiz alımla söhbət yığında kılgan Küşlük amivi seyyah sistemisi berpa kılış gerek namlı sözünün bir kısmını anladınız.

ishini shaharni planlash, qurish, boshqurishning butkul jarayoniga har qaysi halqalarga singdirib, shahar bozorlashish, tez taraqqiy qilish, aholi zich to'plashish alohidligiga uyg'un keladigan ommaviy sayyoh sistemasini tez barpo qilish kerak. Har darajalik partiya komitetlari va xalq hukumatlari vatanparvarlik tozalik xizmatini muhim ishlar kun tartibiga kirgizib, tarmoq ta'sis qilish, funksiyani tanishish, xodim saplash, xarajat ajratish qatorliq jihatlarda kapolatga ega qilib, texnik unumlik ijtimoiy safarbarlik usuli ustida izlanish kerak. 5. Jumhuriy tibobati dorigarlikining zo'r yuqumliq kasalning oldini olish davolashdagi rolini joriy qildirish kerak. Jumhuriy tibobati bilan g'arb tibobatini birlashtirish. Jumhuriy tibobati dorilari bilan g'arb tibobati dorilarini birlashtirib ishlatish bu qitimki yuqumning oldini olish tizginlashdagi bir cho'ng alohidlik. Shundaqla Jumhuriy tibobati dorigarlikining javhiriga varislik qilish, to'g'rilarini saqlab yangilik yaratishdagi jonliq amaliyot. Necha ming yildan buyon Jumhuriy millati sonsizlagan xavfni xavfsizlikka aylantira olishida Jumhuriy tibobati dorigarlikiga tayangan hamda yuqumliq kasal bilan ilish davomida kezik va har xil kasallar to'g'risida yuqumliq qizitma kasallarini farqlandirish va davolash to'g'risida yuqumliq qizitma kasallari to'g'risida qatorliq klassik asarlarni barliqqa keltirgan. Bu qitim kelinkida ilg'ab chiqilgan 3 to'ra 3 resep dal klassik tibbiy kitoblardagi resplar asosida o'zgartirib tayyorlangan. Tadqiq qilib dalillashni kuchaytirib Jumhuriy tibobati dorigarligining yuqumliq kasalning oldini olish davolash nazariyasi va davolash qonuniyatini yakunlab, fan texnikida o'tkalga hujum qilishni tashkillab, ham zamonaviy baholash vositasidan yaxshi foydalanib, ham necha ming yillik tajribaga to'liq hurmat qilib, Jumhuriy tibobati dorigarligining unumini yaxshi tushuntirish lozim. Klassik tibbiy kitoblarning javharlarini ratlash va qezishni kuchaytirib, bir turkum fan tadqiqot tirak supullarini qurib, Jumhuriy tibobati dorilarini tashirib, baholash, tashirib, tasdiqlash mexanizmini isloq qilib va mukammallashtirib, Jumhuriy tibobati yangi dorilarni tadqiq qilib yasash va kasb taraqqiyotini ilgari surish kerak. Jumhuriy tibobati dorigarligi mulozimat sistemasi qurilishini kuchaytirib, Jumhuriy tibobati doktorxonalarining jiddiy ishlarga taqobul turish va qutquzish davolash iqtidorini o'stirish kerak. Jumhuriy tibobati dorigarligi xos ixtisosliklari qurilishini kuchaytirib, davlatning jumhuriy tibobatchiligi bo'yicha yuqumliq kasalning yuqori saviyalik oldini olish davolash qo'shinini barpo qilish kerak. Jumhuriy tibobati dorigarligini boshqurishga doir tuzilma mexanizm masalasini chuqur tadqiq qilib, Jumhuriy tibobati dorigarligi xizmatiga bo'lgan tashkiliy rahbarlikni kuchaytirib, Jumhuriy tibobati dorigarligi bilan g'arb tibobati dorigarligining bir-birini to'liqlashi, mos taraqqiy qilishiga turtki bo'lish kerak. 6. Ommaviy sayyohga doir qonun nizomlarini mukammallashtirish kerak. 2003 yili SARS ustidan g'alaba qilgandan buyon davlat yuqumliq kasalning oldini olish davolash qonuniga tuzatish kirgizib, tasodifiy vaqega taqobul turish qonuni, tasodifiy ommaviy sayyoh vaqealarga jiddiy taqobul turish nizomi va yondosh loyihalarni orqa-orqadan chiqarib, yuqumni bartaraf qilish xizmatini qonun qo'llanmasiga ega qildi. Lekin qonunni belgilangan mazmunlar birdek bo'lmasliq, jipsilashmaslik ahvollarimiz saqlandi. Yuqumliq kasalning oldini olish davolash qonuni, tasodifiy ommaviy sayyoh vaqealarga taqobul turish qonuni qatorliq qonunlarni tuzish va tuzitish kirgizish xizmatini qaratmalik holda olg'a siljitib, huquq mas'uliyat aniq tartibiy qilinlashgan, ijrosi kuchli bo'lgan yuqumning oldini olish tizginlash bo'yicha qonun ijro qilish mexanizmini takomillashtirib, yangi paydo bo'lgan tasodifiy yuz bergan zo'r yuqumliq kasallarning oldini olish tizginlash tadbirlarini yanimi ilgirilgan holda qonun jihatdan mukammallashtirib,
مرکز بلن یارلیک، حکومت بلن تارماق، مأموری ارگان بلن کسبی آپراتنن خدمت مسئولیتی ایدنلاشتوریش لازم. آمیوی سیه بی خطرلیکی و یکومنن اولدنیلیش تزگیلشک دایر قانون نظاملانی عمومنلاشتوروب، پتکل جمعیتنن قانون بویچه حرکت قلیشی، قانون بویچه ایش گوریشیگه تورتکی بولیش گیرک. یتتینچی، پن تکنیکینن زور یکومنن اولدنیلیش تزگیلشتیکی تیرکلیک رولنی جاری قیلدیریش گیرک. من پن تکنیکا انسانیتنن کسل بلن ایلیشتیکی اوتکور قورالی. İnsaniyet zor apet, zor yukum üstüden galip gelişte ilimpen terakiyatı ve teknika icadiyetinden ayrılmayı doğdep izcil tekitlep geldim. Bu kıtımki yukumunun deslepki mezgili de döltümüzün tetkikat aparatları ortak küş çıkırıp hemkarlaşıp ideologiyelik teşürüş ve kisel sebebini bağlaş katarıklarını kanat yaydırıp 8 gün vakit serip kılıp دنیا بویچه اینگ بالدور سببی نامعلوم ویروسلوک اپکی یالوگونن کسل قزغات خودسیغا یعنی تپکی تاسمان ویروس دپ اکم چکارده. 16 گن وقت سرب قلب دیاغونز قویش ریاکتیب خودسین سرخلاشتروب گمانی کسللنی برقدر کن کلمده تاسقاب تشوریش اقتدارنی حاضرلدی. هم ده بر ترکم اونملیک دورا و داوالاش لایهسنی تیز سرعت تالاب چیقدی. Көп техника линиясыдегі вакцина тәтқи қылыш, ясаш келінгілік сынақ басқучы қадам қойып, юқымның алдыны іліш тізгілләшіні күшілік тірәкке егі қылды. Айат бі қатарлікі вә био қауіпсілік сахасыдегі зор пән техника нәтижілері дөләтінің мойым құралы. Оны чоқым өз қолымызды тұтышымыз керек. Сәйе сағламлық сахасыдегі пән техника селінмісіні ашырып, Adetki mezgili bilen yukum mezgili birleştirilgen yukumluk keselinin aldığını iliş tizgilleş ve ammivi seyye pen tetkikatı da ötkelgi hocum kılıç sistemesini tez mükemmelleştirip, küşünü merkezleştirip, yadroluk tekniki ötkelgi hocum kılıp, zor yukumluk keselinin aldığını iliş davalaş hıraciti selinmesini sicil aşırıp, döltümüzden hayatlık ilmi, biyoteknika, tibabetçilik, Doğrugerlik, saklıksaklaş, davalaş üskünleri katarlık sahalardaki kemtüklükünü tez doluklaş gerek. Nöbette biz çokum yenice bütün devletin küçünü işkisiliş tüzülmesinin özellikini cari kıldırıp, yeni taşsıman öpki yalluğu vaksinisini tırışıp başlamçılık bilen muhabbiyetlik tetki kılıp yasap, stratejilik teşebbüskarlıkını kolu keltürüşümüz lazım. Пән тәтқиқат ұқтысасықтырың тәрәқиятыға дайыр түзілмә механизм ұсылатын чонқұрлаштырып, стратегиялік алымла вә ижатчан пән техника ұқтысасықтырыны байқаш, етіштүріш, рығбәтләндіріш механизмыны мүкемәлләштіріп, теғімі көп мұнәвәр ұқтысасықтыланы пән тәтқиқат қошуныңғы қошылышқы жәліп қылып, ұланың карамыдыны көрсетішіге шарайыт яртып беріш керек. 8-ші. Халықара сәйе алмаштырышы вә хәмкарлықыны күчәйтиш керек. Бу кытымкы юқым юз бергәндән буян без инсаният тәгъдири ортак гәүдәсе идеясын чиң турып, халықарадагы мәҗбүриетебезне фаал ада кылып, дөнья сәйе тәшкилаты вә мөнәсәбәтлек дәүләтләр белән булган достана хәмкарлыкны куюклаштырып, халықара җәмгыят белән юқым вә вирус учуры Yukumga takabül turuş tecrübe usullarını teşebbüskarlık bilen ortaklaşıp, yüzdün artık devlet ve halkara teşkilatka kurbumuzun yetişçe maddi yardım ve tekniki yardım berip, mesuliyetçan çoğun devletki has mesuliyetçalıkımızı namayan kıldık. Biz tövençek tepekurdu çıntırıp, stratejilik iradını saklap, dadıllık ve mayırlık bilen küreş kılışımız gerek. Küreş yolun işini puhtu ilgilep, İştipaklı işgı buluduğun barlık güçler bilen iştipaklı işimiz lazım. 73. nöbetlik dünya seyye yığını da, men sıllık sözümde, Jongo'nun yukumgı takabül duruş ideyesi ve teşebbüsünü şerhilep, 5 türlük tedbirini cakarıldım. Bu, halkıra cemiyette aktif inkas kozgıdı. Yığın ahırkı hesapta hasıl kılgan karar, bizden meydanımız ve teşebbüsümüzü uygun.
Шундайла халыкара жамияттыки мутлак көп саллык дөлөтлөрүнүн ортак арзуусу. Азыр яңы ташсыман өпкү яллугу юкумы дүйнөдө давамлык ямыраватыды. Биз халыкарадыки мажбуриятыбызды давамлык ада кылып, дүйнөвий юкумга такабыл туруш маддий эшялар менен таминлөгүчү эң чоң дөлөт ролубузду жарый кылдырышыбыз. Алакадар халыкара өлчөм, кайда, колланмаларды түзүшкө umumüzlük çoğkur katnışıp, Jongo layihesi, Jongo tecrübelerini ortaklaşıp, döltümüzün dünyavi seyye idare kılış sistemisindeki tesir küçü ve söz hukukunu aşırıp, insaniyet seyye sağlamlık ortak gövdesini birlikte berpa kılışımız gerek. Hürmetli radyo anlayıcılar, biz bugünkü övünüş programımızda başucu Xi Jinping'in 2020 yılı 6. ayının 2. günü mütexessis alımla söhbət yığında kılgan küçlük amevi seyyah sistemisi bərpa kılış gerek namlıq sözünün bir kısmını anlattık.

Mektepke kancilik zor ümit ve işençli kegelikim bir özümge ayan idi. Hayat seferimdeki bu bir kadem meni yana nurgun yeni narsalarla uçraştırdı. Şonlaşkamı özümni biraqla çoŋ bolup ketkendek his qılattım. Her ýa her ýerden kelip bilim iliş istikide jem bolgan kız oğul sabaqdaşlar bir aýlyk kişilerge aylandık. Men döwlet ortak tili kesbege qabul kılıngan idim. Aslındaki asasım yaxşı bolmagaşqa bekrek küçüşümge toğru kelatdi. Biz dersini sınıftalı ögünüp kalmay, dersinin çükendimi yatakta kızgın münazırla arkalık ögünüş təcərblerimizden almıştırıp, bir-birimizden kollaydıq, mədət birettiq. Akşimi xeyil bir kemlagici ögünüş kılattıq. Növetçi xadımla yatağının çıraqlarını öcürvetken de, yotkanlı bir işimizde çümkü velip, kol çıraqının yorukuda ögünüş kılattıq. Şunda kızgınlık bilen tarışıp, mən bu tezli ilgirləp gettim. Bek aldıraşçılık işçi de ötkeşkimi, tonca okuç mevsimi bana tezli ahırlaşıp kalgandak bilendi. Asli, bu yıldaki kışlık tatilde öyge kaytmay, ögünüş kılışını oylağan idim. Lekin, apamın yıllık çağda etkan gibi isimge keçip, bu kararımını özgerttim. Adettimi, her ayda işki kaydım, öyge xat yazattım. Apamga kalbimni uzunluğun uzunluğu çüşendirettim. Onu kancilik yaxşı gördüğalıqımını, seyğin qalıqımını böldürettim. Apamdan kəgən xatı ki, balam, seni şundaq seyğindim deyən qurlanı okuvat qılımda, köz yaşlarımını toxtu olamayı qalattım. Mən asta-asta çoğun bulu vatattım. Dünyamı mən bilən tən çoğun bulu vatqandak bilinətdi. Bulala əməz, hətta mən oylaydıqan, düşündüğən işlerimdimi özgürüş çoğun edi. Mən tonca tətliğe qaytıp kəyən künü məhəl içini appaq qarqablıqan idi. Turxundun örləyən tütün məhəl asmında yürətdi. Şəhərdəki şavqın sürələ künüb qalqaşqımı məhəl kirgəndə bərdilla çoğun qırtım tasıqını is qaldım. Qar tatlap yürgən bərnə çıxış qaşını isap qalmıqanda ətrap şu qədər çimcid idi. Ayığım astıda xırıslavatqan qar Xudu meni qarşı elib, bir nemiləndə piçirləvatqandak toyladdi. Əsli, adam çoğun bolğan seri, toyğulamı özgürüp baradıkən. Aldığındaki tonuş simalanın işçidin, yenə yeni-yeni nəsləni bayqaydıkən sən. Səpər sonqüsünü kütürüp, öyge kirginimdə, ilgirgi oxşumaydıqan bir pıraqını is qaldım. Öy içi şünçilik rəddik bulup, məş üstüdeki kumcu gün kimləgi dur yekayı sözləb bir vatqandak yıqımlıq şıngıldamaqdı idi. Dadam supının məşki yıqın yeri də köpü üstüdə sunlayınlıp yatatdı. İlgirki cüdəngi yüzlərəgə optalı ətqunğan bulup, daim kırçıray köründüğən üstü beşiğimi xeyli isket kirib qalğan idi. Apam bulundu ulturup xemir şuğur vatatdı. Dada, apa! İşikini bək avaylap aşqaşqımı, kirginimni dadam bilen apam sezmeyle qağan idi. Avazımını anlap, her işkilisi çöçüp, mağa qarışdı. Vay oğlum, seyitcan balam kəpti o. Cinim balam, kəyikçi soğuqtı qancilik çapatatqan sənə? İşkisi edilip degidək aldımğa kilip, meni bağırıqı tatışdı. Apam, xemir yok kolları da toxtuma yüz gözlerimde sılaydı. İşki mənzimge yeni işlap suyetti. Dadamı onundan qeliş muğdak amıraqlıq bilen meni pəpələydi, mörlerimden irgıtatdı. Yaqay, japa tatmadım. Nemi japa boladdı? Maşinin iç ısıq tursa. Özünlaçı, yaxşıdırdınla mı? Yaxşı edinim balam. Qarına dadısı. Yüzleri süzülüp, akırıp ketkinli bunun. Apam şundaq dep, meni yeni süyüşke başıldı. Boldi, süyü vəmən, manqısı yuqup kalıdı, dedi dadam çaqça kılıp. Meyli, mən onun həmin emisini yaxşı görmən. Mən özümni xudu ola bilən uzun yıl ayrılıp gidip, qaydı didarlaşqan nəkiz qıp kaldım.
Ailemiz mana endi haqiqiy bir illiq oilaga o'xshagan edi. Dadamning chiroyidanmi g'amkinlik, mung emas, suyunish va xushallik chiqib turardi. Opam qaragandagi ifodasimi chunqur muhabbat bor edi. Voy, men tezroq tamoqimni etaychimi? Dedi bir chaqda opam kulib. Balamning qo'sig'i ichib ketmasin yana. Shundoq qiling. Dedi dadammu uningga mehrli tikilib. Dada bola ikkimizni birdan mungdosh qilib qo'ying. Sizga birdamlik fursat. Qulim beka bo'lsa, o'g'limni har kim sizga bermayman. Bu men bola vaqtimdan tatib orzu qilib kelgan turmush. Zariqqan muhabbat edi. Mana endi bolag'imga erishdim. Ularning teni salomat bo'lsin, men uchun uzun umr ko'rsin. Dadam mendan maktabning ahvolini so'radi. Uningga ishlarimning yaxshiligini deb aytdim. Bo'libmi, tirishib o'qiyotganligimni. Xuddi bir oila kishilardek ijil inoq o'tadiganligimizni anglagan dadam hardoqi chiqqandek cho'nqur uf tatib qo'ydi. Gapingni anglab xotirjam bo'ldim, dedi u beshni lang'ishtirgach. Dastlabda bu chat sahradan shaharga berib ko'namay qolamu deb ansirgandim. Әмді білсәм, көніп лұқанмай, ішлеріңнімі шындақ яқшы башылып апсан. Бұның дейін кейін, текім отырышқын балам. Болып мұ, башқылақ әр қачан яқшы муамылық қыл. Яқшы адам бол. Аты болырмыз мұ, шындақ яшыған. Сән мұ шындақ қысан, көңілің қатыр жәм, тұрмышың мәнлік өтуді. Мақылда да. Dadam ilgiri mağı bondaq odul sözlərlən nəsiyyət qıpaqmıqan idi. Pəqət, hər qandaq işta özü ölgü bulub nəmunu yaratdı. Mən onun iş hərkətəyi qarab deməkçi boğallarını düşünüb alatdım. O bəlkim hazır çoğun boğallıqımını his qıqan, ya ki, min rastalı çoğun bol deyə dəb qarğan boz gerək. Bıraq, onun axırqı sözləri qalbimdəki uzunlu mirə saqılınıb gilvatqan bər məxbiyyətlikini esimge saldı. Bu, başlangıçtan axırqı yıllıqıda oqıb atqanı yüzbəgən, yıllıqı saat vəqəsi edi. Hazır, o işlərini oylasam, xuddi, ziyanlıq bir nəsi yevalğandək, bütün vücudum ördünüb, özümünü qoyduğun yetapamay qalı mən. Nim boldun oğlum, dedi dadam çunqır xiyalqı patqallıqım ne körüb. Eşnimə, eşnim bomu dedi dada. Көңіліңді бірі іш ба мұ, я? Яқай, шу сәл чарчап қағандай тұрмен. Қазан беші да алдыраш тамақ еті отқан апам гепке арлашды. Толы геп сорап, балыны чарчытып қоймаңа? Дадам, хош амет білән апам қарап ей жайды. Яқай, мұңды шуатты мән шу. Болды қылан, тамақ пішкіче сейтжан бірдәм арамасын. Мақұл, сіз немі десіңіз шу? Бұл қитім дадам өзі қалып, апамғы юаш бұл пәйген еді. Бұл қыл бойсын ұшқа мұхаббәт, өрмәт үшінған еді. Дадам білән апамның чақ-чақлары қалбімдеке бі ярамлықны йоқатты. Оланың инақлығы, мехір мұхаббәті айлымызге бәқтінің қапалады еді. Ола, ай білән қуяшқы оқшаш менің күндіз вә кечілерімді ертіп тұратты. Маңа үміт ішенч ата қылатты. Мән шу хошалық үчін саатның ішіні көңілімдің чықыр бейдішке тұршаттым. О, надалықты садырқыған бір қитымның хаталық. Әслімлерім ічедегі қаранғын түш едей.

Biz kech saat 10 dan aşqanda mektepning chong darvasiga keldik. Ammo bu vaqtda maktab kirish mumkin emas edi. Shunga o'ynagilib olganlar asosan orqa darvozadan kiratdik. Bundaqcha aytganda, buni kirish degilim bo'lmaydi. Ahad avval meni darvozaga yo'lab chiqadi. Ondan o'zi birli qanqib, yenimda paydo bo'ldi. Biz birlikda maktabning hovlisiga sakrab tushdik. Qarsam, ustxonlaring ching bol ekansan, dedi u ayrilish oldida Nuramga shaplaqlab turib. Bilaklarining tomligidan qaraganda yaxshi mushlatchi bo'laligdeksan. Uning hayvisidan qo'rqib, ortiq bir narsa demadim. Biroq, menga amroq bo'lib qolganligini ko'nglim to'ygan edi. U gapini tugutibla gus-gus tashlab ketib qoldi. Shundan keyin u meni pat-pat izlaydigan bo'ldi. Yakshanba kuni saboqdoshlarimga qaramay, uning bilan birga diskoxonaga boratdim. Biz to'lim ko'ngillik o'ynaydik. Ba'zida bog'chaga kirishga to'g'ri keladi. Mayli, nagil paraylik, uningga xushomad qilib turadigan bolalar ko'p edi. Yeydigan, ichadigan narsalar shu bolalardan bo'lardi. Uningga bo'lgan hurmatim kun sayin oshishga boshladi. Uning sayesida men xeyli yurakli bo'lib qolgan edim. Ishga oydek vaqtda ko'p ishlarni ko'rdim. Hatto bir necha qitim Ahadga agashib, jamiyatning bolalari bilan mushlashqa tushdim. Yaraysan, dedi Ahad meni maqtab. Seni haqiqatan xato tonimabdiman. Mushunda xil taraqqi qilsang, keyin ishkimizni hech kim bo'zaq qilmaydi. Uning gaplarini anglab özümün xil qaltısı adam bub qalqanlıqımda düşəndim. Xoşluqdan beşim asmanga yetdi. Yataqdiki savaqdaşlarım bilən, burunqıdak yaqın münasibətdə bub getmədim. Nəzirimdə, ola oyun tamaşı qıb yürgən bilən, əxət işkimizdək yaşayamaydı.

Mamen unutup özünün cephalık bolsumu köngülük ötken kesbi hayatını. Kolga keltürgen neticelerini yeni bir qaytım əsləb çıxdı. Arkadın kızının yeniği kirgende özünün yeni bir ayal, bir anı ikerlikini yadığı aldı. Emdi bir kararı kileydep durganda yenili erinin onunğa medet bir vatqalıqını köz aldığa keltürdü. Onun hayalları çekişleşip getdi. Bu çekiş hayallarının heç bir uç körnay demey batatdı. Yaq, vazgeçişke qatdi bulmaydı. Bu işinin başlanışı. Dehqalla hamın bunu bilip qalıdı. Ola bu yeniçi usulda taktik işinin özlerge zor payda ilip kildiğalıqını hamın bilip qalıdı. Mən muşundaq uyqusuz keçiləni burunmu talay qetim ötküzgən qo. Şu çağladımı ümitsizlənmi gəndim. Mən əmdi cəbalıq tırışbədli kəgən əmgək meyvesini namayan qıldıqan, dehqallani əməli nəbki erişdirdiğan çağda ümitsizlənsəm, bəl qoyvəsəm qandaq boludu. O, bayılı qızının yendin çıqqanda qızını şundaq taşlıb etişki qıymaydı qalıqqani. Kızı üçün bolsumu aşu kımakçı buğan mürakkep işini buldu kılışını. Onundan yalt deyip kılışını. Vazgeçişini oylağın. Emdilikte keyin kıyalla onun bayığı kararını bütünlüğü sözlaştırıp etken idi. Az adam ətsi səhərdila velis bütünü minip yine özümzar kentik karıp yürüp getdi. O, erinin akşam özüge özgeci usulda bəyən təsəllisdən süyünüb, tönügünkü köngül gəşlikləri qayaqlağıdır tarqılıb, yip pinik bop qalğan idi. Az adam, erinin akşamqı gəplərdən onun nemi deməkçi boğalıqını toluq düşəndi. Şuna onun işəncə teximi açdı. İradəsi həssələb küçəydi. O, özümzar kəndigi yıqınlaşqan siri velisipinin pedalını küçəb tepib sürətini tezlətdi. O, bir ayını tepib, onun təklikini noxtı qıttırıb, konu təklik bağını yığılaş. Bu arqılıq dehqallığa yığıncı təklik usulunu qobul qıldırışını könlü göpükkən idi. O, öymü öyürüb təşi qısa, haman onun təklifini qobul qılıb, konu bağlarını özgərdib, yığıncı usulu təklik edigən bir dehqanın çıxıdığılıqı işin etdi. O, ilgili başqı kəndlədə şunda qığan idi. Akşam erimi onun kuşundak dedi. Ras, akşam erinin onun koyan diagnozu doğru idi. Onu eri düşemese kim düşündü? O bu işini herkes mi yerim yolda taşlap koyanmaydı? Yani gelip o bu kesbini herkes mi kolunun uçuda işleyemeydi? Onun bütün vücudu, bütün iştiyakı, bütün mihri muhabbeti varlığı muş kesbki beğişlangan. Her kandak eğir kıyınçılık mu onun iradesini sunduramaydı. Onu bu yoldan tosup kalamaydı. O, məxsdi yetmeyece boldı kınmaydı. O, şundak cesaretlik ayal. Ekrem bunu obdan biliydi. Az adam Әттегенден бері үзімзарның шиғылық егіз бәс көчіларда, сұйық топылық етіз еліларда өй мү өй, бағ мү бағ қатырап бүріп, еріп чарчап кетті. Елла тар болғаның үстіге тік давамы ұчыра етті. Веліс бітменешке әпсіз қатарлық еді. Оның үстіге о еғір аяқ болғашқа кәндінің егіз бәс еліда веліс бітіні теғімі менен мәйтті. Шоң о, әтігенділа Нахия базардың меніп чыққан веліс бітіні ташыл бойдеке бір дейқанның үйді қалдырып, пияды үйір ватадды. О, бағын сыр қызы ватқан қояшқа қолыны сайыван қылып қарап қойып, біраз арам еліш үчін, ел бойдеке құртыш үчін кесіп ташлап қойылған тал дарақының ұғылығы келіп ұлдырды. Оның пұтлырымы ішіп, Yumşaklatı ayıqıdan teşip çıkıp getayıldap qalğan idi. O,
елілі үзіліп кетедігандек, ағырып кетіп

Az adam biraz oyunup turup ketkenden kin, olanın gebige cevap verdi. Emeliyette konu tehlanın hemisini kumur vetişinin haceti yok. Çoğun tehlanın qeyrip kalehleşip ketken önümsüz şonlarını el vetiş, hadedin ziyade boy tatıp ketken şonlarını muhabıq çayğı bastırış, tüppeşini paçılap boş yer yötkeş katarlıq usulla arkalık tüppeşi ve teknin iyileyen yer kölümünü tədirci kiçikletiş. Boş yerge toluqlap tek tikiş, yanılap tikildiğin tekləni obdan planlap rətlik tekşi tikiş. Yeni teklə meyve kirgendin ki, en ahırda rətki pəqatli keltürgülü bulmaydıgan tekləni köçürüş gerek. Bundaq boğanda husuluğu yedidiğin təsirini az

O degan qandaqli bo'lsin o'qiganda. Anglasam, az adam texnik o'zi yosh bo'g'ini bilan oliy maktabda maxsus bog' boshqurishni o'rganganmish. Xizmatga chiqqandan keyinmi 10 necha yil tek parvish qilish, o'zim ishlab chiqarishni tadqiq qilganmish. Yana kelib, ular degan hukumatning kadri, hukumatga vakaltan so'zlaydi. Demak, texnikning degan gaplari hukumatning degani. Hukumat biz dehqonlarga yomon bo'lsin deydimi? Albatta, foydaliq bo'lsin deydi-da. Tunugun u takki chemi supurkiganda o'sulni oshirg'uli bo'ldiganligi to'g'risida so'zlab edi. Xalqlar yana uni mazaq qilib kulishdi. Dedi Qudrat ovozini pasaytirib. Xalq bilan nima qarimiz? Meningcha biz pan texnikaga ishnishimiz kerak. Undaq bo'lsa, texnikning degani bo'yicha bir tup qo'ni soyib tegimizni yig'lab qandoq ya? Dedi Qudrat. O'zgartgandan keyin butun bog'ni bir xil o'zgartmamdik. Sinoq qilamiz desak, qarab turibla yana bir yil ketgudak. Uning ustiga az odam texnik yerlik sinoqdan o'tgan davatmamdi. Aysimxonning g'ayrati ustun edi. Agar takdan bir yil husul olmay qalsak, taktin bir nima chiqmadi deb bir yil osh yurguli bo'lmas. Oshqanmaymiz. Partiya, hukumat va bu yerdagi yurtdoshlar bog'i, dedi Aysimxon. Al orsi oltin bo'shik. O'tganda Gongjog'i tavakkul qilib kirib, ikkinchi qaytim shuncha cho'ng ziyon tortgan chaqdimi oshqanmagan. Shu chaqda xo'shnila, oldin qaytimda foyda olganda bizga deyishkinimizdan bir qo'ydin ortiq bergandi. Bu qaytim ziyan tatibsan, kralarını çıqırıp etip, qalğan pulunu bəsən mü, yanılı bu yadiki erkin bazar bahasının tüven bulmaydıkən, biz şunun razı, biz sağın işinimiz deyişip, qeyin əhvalda koymağın. Guangzhou'a kirip, payda alamıgan bolsı mı, çoğun ziyan tatmıdıq. Şehər körüp, çıx nemilerini bilvağınımız kaldı. Bir münç təcrübe savaqımı ege bop kaldıq. Bir yıqılsan, bir əqil tapsan deydemez mi borun qıla? Yeni bir qitim təvəkkül qıp baxmayımız mı? Onunğa bu iş oxşumaydı. Ocaqda biz xulum xoşınlanın, uruq tuqqallanın arzusu bu içi iş qıgan. Bu qitim qısı bolsa, məhəldikiləmi qollamay vatqan iş. Şuna, özüm bu işini qıp beqışqı mayıl bolsam mı, biraz deli qol bop durvatı mən? Dedi Qudrat əndesini yuşurmay. Az adam texnik, teknin husulugu çoğun təsir kösətməydi davatmamdı. O deyən eğizdiki gəp, əmliyyat qandaq buludu, kim bilidu? Bob dəmisə, deyiniz dək bolsun. Bu yıl bir tüp teknik yığılaylı. Azıra qumurub, köprək tikməmdik. Az yigən, az tırılır deyən gəp ba. Şundaq bolsun əmisə, dedi Qudrat bir qarar kəyən tək. Məyli, az adam texnik işini başlap qoyub, yerim yolda taşlap qoymasa, dedi Qudrat, yanıl xatırcan bulanmay. Şundaq boğan təqdirdimu, biz tək pərviş qilishini bilməydi qalladın əməz qo, dedi Aysimxan adıdı bu yeçə eyrəgə mədət berib. Yerim yolda taşlap qoysa, tekimizdən nəcə yıl husul alamıqanı az dəb, xəxnin külüksi qanmaylı edəyimina, O özü hükümet kadri. İşencilik yap kılıp atmamdı. Boldi, bu işini muşundak bir kitayli. Mən mu kamaylı demedim. Etraplıqraq oyluşup işkığanın ziyin yok. Dedi Qudrat, ahırı bir karar kəyendik. Xotunun işenci onun əndisini xeylili pəs etkən idi. Qudrat, Aysimxan bilan xeyli uzun kusurlaşkan dinkin ahırı bir karar kəldi. Bolde ufkam, biz özləgi işinimiz. Bizden bağını körüp baxsaq boludu. Bağda bir neç tüp sayı üzüm batdi. Aldı bilen muş təklədin bir tüpünü özgərdi baqaylı. Dedi o, az adamın aldığı kilib. Az adam, Qudrat bilen Aysimxan kusurlu şivatqanda olanın nemidi şivatqalıqını pərəz qığan idi. Şonu o, bir tərəbdən könlü ümit küt olub, İç-içidin xoşal bolsa, yeni bir tərəbdən Qudrat bilen Aysimxanın
bu kararının çıkamakının asanga çüşmeyelikini hiz kaldı. Şuna artık bir neme demey işini cezmen obdan kılıp olanın işencini yerde koymasını köyünü göpüktü. Çünkü bu onun özümcülük tətqiqat neticilerinin əmeli işlep çıxırış çaryanığı aylanışıdaki tonca kadem. Şundakla, kiyinki işlerinin qalbilik buluş ya ki bulmasını belgeleydiğin halkalık kadem eydi.

0: Ya yemek içmekten, ya kıyım giyecekten remon olmasa, nemiş kımmışında kalmış olup kalan sen balam.
1: Balalarının dünyası bir varak akkaya gəzəməz. Bugün iş besimi, savaqdaşlıq münasibeti, aile ziddeti, ulağı besim payda kılışı mümkün.
0: Opa, koşum bağırıp getdi.
1: Bir aram bolu vatı mendeb ağırınış, balalarda daim körüldüğün yardım tələb kılış usulü.
2: Siz gəp kılamayla gedib de bana. Şikayetiz gəp kılıp olacaq, net çıkın gəp kılıp olmayınken siz de etir para.
3: Ülkensiz azaldım, yumuşka siz hoşal emez de sormaysız.
1: Bu nazuklık mı emez, acizlik mi emez? Belki ballanın mı özgüçlük giyme bak.
2: Bek çoğun sözler gitmem. Hem işte birinci olsanız anladın şu noti.
3: Ben bir kakasam ama işin hiç kıymen. İmtihanda birinci olsam mı yeni lan tılanlayım yani.
1: Çoğunla çıraylık yap kılıçını ögün iş gerek.
0: Ulan demiş ki sen adı boz yakıldı. Özendim mesul bana hoşmamdı.
4: Abba bu kıttan bana işin alı bulamdı.
1: Balılar daim içilip yiyilip kuşal koram yürüyememeydi. Bazı da ula perişallık ve yalğızlık eskılıdı. Bundan çağda tuncu bulup yardım kolunu sunuduk Allah, hatta Allah bol iş gerek ko.
0: Balılarımızdan psikik sağlamlıkıga ehmiyet bereyli.
2: Balılarımızdan könlü yerim boğan, hoş boğan, açıq gelgen vaxtlarga ehmiyet bereyli.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine, vaktim çıksıla əsli saklıgan uçurlarını rətləyittim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzuş səhəblik əsli tutalmaydıgan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay tanat kuzu səbəblik, yakından bu yan linfa hücayirlerim və kisəllik qarşıdırıcı hücayirlerim bəhli acizlap getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.

Sevimli radio alıcılar, yaxşı durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Xalq Radio Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyler sizge hemra bolsun. Naqşı muzika, rohnu ozıqı, çarçıgan kalitlerinin təşnalıqını kandırılığan mənivi bulaq. Ayacanı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan coşkun kalplerge huzur bir işlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdığan yanırak nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundak da bu muziki güzarlıkı kadem bilsin de isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşbıraklarının huzurlanıp hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemra bolsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgısı. Kenundak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik.

Radyo'nun uçtuslar programımızı da almıştırdığımız şunda uylap kaldım. Bu dünyada en kıymetli nerse haksız buldukken. Neymiş ki bundak değil mi? Mesela kuyaş nuru haksız. Gülgiyala ve canlıkla haksız. Hava haksız. Onun başka yine biz izcil etrafımızdaki kişilerin mihri muhabbeti içinde yaşaydıkken biz. Hiç kim bizden hak talep kılan emez. Elbette dostluk haksız. Zerikke vaktimizde bizge hemra buluduğan aşı Adem. Yıkılıp düşken de belikimizin yölügen aşı Adem. Könlümüz ağırganda bizden bağırgı baskan aşı Adem del bizden dostumuzdur. Onun başka muhabbet haksız buludukken. Aşı ihtiyarsız teşebbüskarlık bilen könlünü düşünüş, tozşık amalsız boğan seyriniş. Aşı özüra katlık güyünüşle, hayatlıkların en çoğun katlımdaki könl, müstekem işenç. Bulanın hemisi haksız buludukken. Tekimi muhimi pulgı seti bağlı bulmaydıken. Yani buladın başka nişan haksız buludu. Meyli kandak adam bolsun, hemisi kişilik hayatta üzüge nişan belgeligen buludu. Bu nişanın bazısı uluğ buludu, bazısı adettikidek buludu. Fakat siz halısınızla, tırısınızla nişanınızı yeterleysiz. Onun başka, yani ümit haksız buludukken. Fakat biz oylusakla maksat yeterleydikken biz. Yani onun başka bahar şamili, simsiz yağmur katarlıklarının hemisi haksız buludukken. Şunlaşka Söyümlük Radyo'nun dostum, en şu pulgu seti bağlı bulmaydıgan kımmetlik baylıkımızını her vakit kadırlaylı. Kendimdak bolsa biz kımmetlik vaktimizde mi kadırlaylı, yıkımlık küylerimiz devamlı silah için yanıraydı.

Radyoluğuş dostlar programımızı kaydıp geldik. Muhabbette ondak bir sual var. Söyüş müyüm mü, söylüş mü? Bunuğa kişiler ondak cevap verişiydi. Bir kuş üçün on kanat müyüm mü, sol kanat müyüm? Demek kaysı mühim? Her ikisi mühim. Meyli bir güteydi ya ki ötmeyli, meyli kandak netice çıksın, özümüz amrak adam bilen ötküzgen her bir minut ne kadırlaşımız gerek. Paranlaşkallıkımız ne, külüşkellerimiz ne, hatta uruşkallarımızın kadırlaşımız gerek. Çünkü o nurgun yılladın ki hayatımızdaki en güzel eslimle bab geliş mümkün. İsanızda bolsun. Hayatınızı üşmelik bilen emez, belki muhabbet bilen doldurun. Çünkü muhabbetlik hayat en güzel hayat. Rencitken bolsunuz epo soran, rencigen bolsunuz epo kılın. Çünkü bu hayat intayın kıska. Gülünü külgen gibi yerim, kalbini söygen gibi yerim. Söyüş bek mi güzeldir. Muhabbetlik nakşılarımız, muhabbetlik en yani şu kalp mevcut.

0: Hürmetli radyo anlıkçılar. Bugün 2026 yılı 6. ayının 11. günü Peyşembe. Hem de memleket haberleri ve halkıra haberler programımızla başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, ben Sumret Yasin. Bu kıtımki haberlerimizden asasi mezmuni tövendikçe. Jiljiang muhim nuqtani 3 cho'ng farqni kichiklatishga qaratib, o'rtaq beshni puxta ilgari surmoqda. Li Shi Xinanda tekshirib tadqiq qildi. Uzun safar tog'ni talqan, cho'lni bo'ston qilgan qahramonlik dostoni mavzuliq tafsili xabar. To'g'ri siyosiy natija qarshi turg'izish va uni amaliyotda ko'rsatish bo'yicha o'rganish tarbiyada davomliq avatilgan markazning 4 yetakchilik korpusi o'rinish bo'ldi. 5-nji ayda aholilar iste'mol baho ko'rsatkichi o'xshash mazgildagidan 1.2% oshdi. Aholilar iste'mol bozorining yurishi umuman muqim bo'ldi. 5-nji ayda davlatimizda yangi energiyalik avtomobilni ishlab chiqarish va sotish miqdori o'xshash mazgildagidan 2 xonalik son bo'yicha oshdi. Birlashgan davlatlar tashkiloti madaniyatlar so'zlashishi xalqaro kuni boshlanmalik faoliyati janvada o'tkazildi. Hurmatli radio anglovchilar, Tövende de kıtanla haberlerimizin tepsili mezmunları da bolsun.
0: Stansımız haberi. Başucu Xi Jinping mündak tep görsetti. Jongochi zamanı vilaştırış, umumi halk ortak beydiğen zamanı vilaştırış. Esli maksatını unutmaslıkta çın turup, Meselelerini halk meydanında turup oylaşıp, terakkiyat davamında halk turmuşunu kapaletlendiriş ve yakşılaştı için turup, ortak beyişini mokim olgı silcetiş gerek. Cecan ülkesi mın tümen kuruluşunu yitek çıkılıp, şehir, yeza, rayon, Kırım'dan ibaret üç çoğun parakını kiçikletişini çördep, şehrini küçeytiş, kentini güllendiriş, yoğuruş hizmetini puxta yaxşı işləb, ortaq beyiş bu içə ülgü körsütüş rayonu quruluşunu bütün küçü bilən ilgir sürdü. Şavşın şəhərinin Şinçan nayəsi, Çıngtən kodisi, Meycusun kənti iğzıda, Dikqalla sütçay yaymısıdiki çayının xuş yedi nurgun sayahatçilərini cəlib qıldı. Yaymıçı Cavsayşa süt bilən çayını əpçilik bilən tənşəb, Ор чыгып турган бир стакан ысык лунжин сүт чейни найт тезла саяхатчыга сунды. Жаусай шамындак деди.

Lik bir yaşı kırgen Cavsayşa'nın ailesi de tötçen bulup, yol dışının salametliği yakşamaz. İşki balısı mektepte okuydu. Bunundan ilgiri ailesinin yıllık kırımı 30 bin yengemi yetmeydi. Şucay retki turguzuş arkalık, onu yardım beriş obyekti Katar'ı kırgüzdi. Dikkalla sütçay yaymısı del Şinçan nayasının Tövən Kırımlık ammağa yardım berişti ki muhim tedbiri. Hangzhou şehri Tunglu nayasının Fenshui bazarında Lihu kenti Şucay'ın kalem yasaş kesbi evzellikigi tayinip, bikar turgan kent ahalile komiteti konu binasıdın paydınıp, ortak beyiş kasıphanısı berpa kıldı. Kasıphanıga karhanılanın yürüştük kalemini kengaytiş ve Orap kaçılaş Katarlık iş tertipleri kırgızılıp, Tövən Kırımlık amma oldun iş korulaştırıldı. Kent ahalısı Yücün Şiamındak dedi. Bu 2 günde şakım künüge 120 yuan etrafı da boldu. Tezirek işlisem künüge 130 yuan'dan 140 yuan geçi boludu. Bir aylık şakım yakşı bolganda neçi bin yuan giyitudu. Jejang 2021 yılı yukur süpetlik terakki kılış, ortak beyiş bu işe ülgü körstiş rayonu kuruş muhim vazifesini üstüge algandın bu yan, pahalı izdinip, ortak beyiş kasıphanısını en belgi karakterlik tecrübelerinin birgi aylandırdı. 2025 yılının ağırgıca Jejang ortak beyiş kasıphanısının 12.542'ni kurdu. Hangzhou Tunglu nayası Fenshui Bazarlık Partkomunun Mavun Şujisi Şuşin Muhbir Gımındak dedi. Ortak beş kasıphanısı arkalık kent kolektifinin bekar turgan mülükini canlandırdık. Pukrala iş aldıdıla iş korulışıp kırımını aşırış imkaniyetigi iyi boldu. Karhanımı tenarıkını tövelletti. Bunun bilen üç taraf ten payda aldı. Şuşin Gımındak dedi. Hazır Fenshui bazarında ortak beş kasıphanısının 15'ini kurduk. Kiyinki kademde Fenshui bazarını toluk kaplaş bilen bir vakıtta Beijing bazarı Hısun yezisi gıç kengaytip Pütkül rayonuna toluk kaplaymız. Başucu Xi Jinping mundaq dep körsetti. Ortak beyişini ilgir sürüştiki en müşkül, en iğir vazife yenili yezilarda. Yezi kent bölek rayonunu ümekleştirip terakki kıldırışını ilgiri sürüş, Jejang'ın ortak beyişini ilgiri sürüştü ki muhim yoluğa aylandı. Jiaxing Hainin şehrinin Huangwen bazarı, Jianshan kenti, danlık meyve çevi makanı. 2 yıl ilgiri Huangwen bazarı, Jianshan kentini yadro kılıp, etraftaki 6 memuri kentini birleştirip, Çavçi, Cenşen, Ümekleşken Bölek rayonunu kurup, 47,5 kvadrat kilometre kilidigan Bölek rayonu tayinip, köp menbelik yugurma terakkiyat endizisini yolgu koyup, tenerket, istirahat, ekologiyelik meyve üzüş, gayri maddi medeniyet maraslarını yeskiliş Katarlık kesip alıtını birleştirip, bir gevdileşken yezikent, medeniyet, sayahat kesip zincirini berpa kılıp, Yek terakki kılıçtın bütün rayon ortak gülünüşki karap buruluş yasaşını işka aşırdı. 2025 yılı bu rayondaki 7 kentinin kolektif ilgili kırımı 30 milyon yuandın eşip, ümekli işitin ilgirkidin 20,6% aştı. Hainin şehri Huangwen Bazarlık Partkomunun azası Jiang Wenda mındak dedi. Bultur Bölek rayon ümekliş arkılık sayahatçıdan 1 milyon 310 min adem kayıtım kütüv aldı. Bölek rayondaki her kays iktisadi gevdilerinin umumi ticaret kırımı 150 milyon yuan giyetti. Kelgüsü de biz yanıla Bölek rayon boyuca ümekliş terakki kıldırışını devamlı çonkur kezip,

0: ta'kidladi. Li Shi yana Kaifeng shaharlik adliya idorasiga berib, yangi davr Fengchao tajribasida chang turib va uni rivojlantirib, qonunchilikning jamiyat idora qilishni qalablashtirish va kapolatlantirish rolini yaxshi joriy qildirishni ta'kidladi. Li Shi o'lkalik intizom tekshirish revizya komiteti organida intizom tekshirish revizya xizmatini qalablashtirish, qonunchilashtirish, muntazamlashtirish qurilishi yili harakatini ilgari surish ahvolini tafsili egallab, intizom tekshirish revizya kadrlarini yo'qladi. Tekshirib tadqiq qilish mazgilida suhbat yig'inini riyosatchilik qilib ochib, intizom tekshirish revizya organlarining boshchisi Shi Jinpingning markaziy intizom tekshirish komitetining 5-chi umumiy yig'inida qilgan muhim so'zining ruhini cho'nqir izchillashtirib, 3 texmo muhim talabini amallashtirib, texmo yuqori o'lcham, texmo amaliy tadbirlar orqali partiyani umumyuzlik qattiq idora qilishni ilgari surishni ta'kidladi. Ishkini qo'g'dash muhim siyosiy mas'uliyatini qat'iy tavranmay zimmiga elib, partiya markaziy komiteti qildiganini qilish, qilma deganini qilmaslikqa haqiqiy kapolatlik qilib, navbat almashtirish saylimida stil durus, kayfiyat to'g'ri bo'lishga kapolatlik qilish. Huquqni tuzum orqali idora qilish, belgilama bo'yicha ishlatishni qat'iy tavranmay kuchaytirib, qattiq talabni partiya qoidasi tuzish, partiya intizomiy tarbiyasi, intizomni ijro qilish, nazorat qilishning butkul jarayonida izchillashtirish. Chiriklikka qarshi turishning jo'ng'uchi yo'lida qat'iy tavranmay yaxshi mengib, hodisadanmi, mohiyatinmi tuzash. Uchta chiriklashmaslikni bir gavdalashtirib, olg'a siljitishning universal unum iqtidorini uzluksiz o'stirish. To'g'ri siyosiy natija qarishini turg'izish va amaliyotda ko'rsatish ugunish tarbiyasining cho'nqurlashishi amaliy bo'lishini ilgari surib, turlik siyosiy natija qarishidagi yig'ishlarni nishonlik tuzatish. Ishlashtirish qurilishi yili harakatini davomliq ilgari surib, qurish orqali ishlashni ilgari surishni yaxshi qilib, intizom tekshirish revizya xizmatining yuqori sifatli taraqqiyotini ilgari surish kerak. Li Shi yana yo'ldosh Zhao Yulu xotiri sariyi Xinan Zhao Yulu kadrlar shoyaniga berib, yo'ldosh Zhao Yulu'ning ilg'or ish izlariga ehtiram bildirdi. Intizom tekshirish revizya kadrlardan Zhao Yulu ruhini zo'r kuch bilan o'g'inib va avj oldirib, partiya va xalqning sodiq qo'g'dug'uchisi bo'lishni talab qildi.
1: Stansimiz xabari. Bu yil Jungo Kompartiyasi qurilganligining 105 yilligi. Shundoqla uzun safar g'albisining 90 yilligi. Әмді ұлық мұсапе маузулық үрішлік хәвірімізнің ұзын сәпәр. Тағны талқан, чөлні бостан қылған қақырмалық дастаны деген қысмыда, біз тарықтікі әлемшімыл өзгірішлердің халқып өтіп, ұзын сәпәр yолыдікі жапа мұшаққат вә шаллық нәтижеләні әсләп, Джунго коммунистлері вә Қызыл армия әзіметлерінің ғайаты вә сқыны білән юғырылған Ұлық ұзын сәпәр ройыны қайтият етіміз. Абиде үн-түнсіз тұрмақта хайвет, тақ дәрияла қуақчы болуду әбет. Мәркізі Қызыл армия ұзын сәпәргі отлыныш қатыр мұнары, үйду дәриясы бойда хайвет білен қат көтіріп, Джунго коммунистлерінің ғайы нұры арқылық күреш yолыны yorытып, Etiqatning kuchi orqali go'zal kelgusini yaratish ulug' musobaqasiga guvohchi bo'ldi. 1933 yilining keyingi 20-da Gomindang aksiyachilari million kishilik qo'shin to'plab Janubi Jiangshi, G'arbi Fujandagi Markaziy Sovet rayoniga 5-chi qetimlik qorshab yo'qotish urushi qo'zg'adi. Solchil dogmichilikning xato ta'siri tufaylidan Qizil armiya va markaziy sovet rayoni zo'r ziyonga uchirdi. Urush vaziyatini o'z joyida o'zgartirishga amalsiz qolgan ahvolda markaziy qizil armiya 1934 yili 10 oyda strategiyalik yo'tkilishdan iborat uzunqi so'zilgan safarga otlanib, uzun safarni boshladi. Bir oydan ko'proq vaqtda markaziy qizil armiya eg'ir badal to'lab Düşmanning 4 qamal liniyasini bo'sib o'tdi. Bo'libmi 4-chi mudofiya liniyasini bo'sib o'tgan Shangjiang urushida Qizil armiya qo'shoni yo'lga chiqqan chaqdagi 86 mingdan biroqla 30 neçe mıngı azıyıp getti. Şanjan deryasının ötkendin kiyen merkezi Kızıl Armiye Hunan arkalık gücüğü yet geldi. 1935 yılı 1. ayının 7. günü Kızıl Armiye Şimali gücüdeki muhim bazar Zünyeni ucum kılıp aldı. Muşi yerde Cungo inkılabının takdirde tarihi buruluş boldu. 1. ayının 15. günüden 17. günü geçe Cungo Kompartiyası Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu Zünyi'da kengayitilgen yığın açtı. Bu tarihta Zünyi yığını dep ataldı. Yığında 5. ketimli korşap yokutuşka karşı duruştun bu yankı tecrübe savakla yekillenip, Yoldaş Mao Zedong'un Partiya Merkezi Komiteti ve Kızıl Armiya'daki rehberlik uğruna tiklenip, partiyanın Cungo İnkılabı'daki emeli meselelerini müstakil öz olduğu hal kılışının yeni baskıcı başlandı. Bu, en katerlik peyde partiyanı, Kızıl Armiya'nı, Cungo İnkılabı'nı kutkuzup kaldı. Tuman tütekle tarkap, yönülüş kaytadan bekitildi. Merkezi Kızıl Armiya şunundan itibaren kaytadan kaddini ruslap yine seferge atlandı. Çişü deryasıdan töt kitim ötüş. Cinşacan deryasıdan epçillik bilen ötüş. Daduhu deryasıdan bösp ötüş. Ludun çav körükini eliş. Cacinşen teğidin halkıp ötüş. Çon yaylakını bösp ötüş. Lazıku'da keskin can kılıç arkalık Kızıl Armiya azimetleri inkılabi gaye hemmedin ela deydigan cesaret bilen ark arkadın galbini kolgu keltirdi. 1936 yılı 10. ayda Merkezi Kızıl Armiya Hunan, Hubi, Sichuan, Güycü Tayanç bazısının yolu çıkan Kızıl 2. Yönülüş Armiyası. Sichuan Shanxi Tayanç bazısının yolu çıkan Kızıl 4. Yönülüş Armiyası bilen Huining ve Jiang Taibo'da galbilik uçraştı. Uzun seferinin galbilik ayaklaşkallıkı jakarlandı. Kızıl Armiya uzun sefer ceryanı da 600 ketimden artık jang kılıp, 100'ge yakın derya ekindin, 40'tın artık egiz tağ ve heterlik çakıladın halkıp öttü. Bunun içi de deniz yüzüdün 4000 metr egiz karlıq tağdın 20 netisi ba. Kızıl Armiya alaket tozuqi dep atalgan çeksiz yaylaqtın kesip öttü. Kızıl Armiya Kayser iradesi bilen insanların mevcutluk yukarı çekini boysundurup tağını talkan çölünü bostan kılgan möcizini yarattı. Uzun sefer hıtapname. Uzun sefer teşvikat etirdi. Uzun sefer uruh seliş maşinesi. Uzun seferde vücut kelgen ulu uzun sefer royi, Cungo inkılabının üzlüksüz galbi seri olgu ilgirlişini küşlük manevi hareketlendirgüş küşki igi kıldı. Şundakla Cungo perzentlerini yeni devirdeki uzun seferini yakşı besişka ilhamlandırdı.
0: Stansımız haberi. Partiya Merkezi Komitetinin bütün partiyada doğru siyasi netice karışını turguzuş ve ameliyatı körüstüş, ügünüş terbiyesini kanat yaydırış doğrusudaki bir tutaş uğrullaştırışıga asasen, yakında davamlıq əvətilgən Merkezinin 4 yetekçilik korpusu 10 cay ve orungu berip uğrullaşış hizmetini tamamladı. Uğrullaşış uçuruşuş yığınıda her kaysi Merkez yetekçilik korpuları başucu Xi Jinping'nin muhim sözü ve muhim yol yoruqi, təsdiqinin ruhini çoğunqır ügünüş, ızcıllaştırış toğısı da tələblərini oturgu koydu. Davamlıq əvətilgən Merkez yetekçilik korpularının vəzipə məsuliyeti, vəzipsi, xizmət uğrullaşdırışı və konkret tələblərini uxturdu. Ügünüş tərbiyinin ilgirləş əhvali toğırsıdığı doqlatını anladı. Yetekçilik kılış, heydekçilik kılış hizmetini tətqiq qılıb uğrullaşdırdı. Hər qaysi mərkəz yetekçilik qrupularının qrupu başlıqları monolanı təkidlədi. Alaqadar cayla və uğrulla siyasi yüksəklikini östürüb, Partiya Mərkəzi Komitetinin davamlıq yetekçilik qrupusu əvətişidiki siyasi oylanışını çonqurtonub, ideya və hərkətini Partiya Merkezi Komitetinin tədbir orunlaşdırmaları asasada birlik keltürüp, ögünüş tərbiyini yaxşı tutuşdiki anlıqlıq, qat'ilikni həqiqi küçə etişi. Partiya Merkezi Komitetinin tədbir orunlaşdırmaları və başucu Xi Jinping'nin mühim yol yoruqının ruhini əməlliləşdirişini zıt çörüdəb, idivi tonuşunu östürüp, gəvdilik məsillərini tüzütüb, tüzüm qayidlərini yaxşı orunatıb, siyasi məsuliyyətini çıngıtıb, yetəkçilik qılış, həydəkçilik qılış xizmətinin süpti və önümünü küçəb östürüb, ögünüş tərbiyinin tərtiblik, önümlü qanat yaydırılışını ilgiri sürüşe gerek. Alaqılar cayla və orulladıki partikum, partigurpulanın asaslıq məsulları monolanı bildirdi. Partiya Mərkəzi Komitetinin Mərkəz Yetəkçilik Qrupusunu davamlıq əvətiş toğırsıdaki muhim orulaşdırmasını qat'i himayı qılıb, yetəkçilik və həydəkçilikini qubul qılışını, ögünüş tərbiyinin çonqırılışı və əmili boluşluğa türtkü boluşunun muhim tutqısı qılıb, Mərkəz Yetəkçilik Qrupusunun xizmətini bütün küş bilən qollab və onun qıpa almaslaşıb, texımı yuqır ölçəm, texımı qatıq tədbir qollunub, ögünüş təkşürüş və tüzdişini bir gəvdiləşdirib ilgiri sürüb, ögünüş tərbiyə nəticələrini öz rayoni, öz oranının yuqır süpətlik tərəqiyyatını ilgiri sürüşdiki əmili nəticəsigə aylandırımız.
1: Stansımız xəvri. Dövlətlik Statistik İdarisi 6. ayının 10. günü monolanı ilan qıldı. 5. ayda dövlətimiz istimal bazarının yürüyüşü umumiyyətin muqim bulub, ahalilərinin istimal baha körsətküçü oxşaş məzgildik edin 1.2% aşqan. Sanayət məsulatlarının zavudun çıxış baha körsətküçü oxşaş məzgildik edin 3.9% aşqan. Oxşaş məzgildik edin qarğanda ahalilərinin istimal baha körsətküçü 1.2% eşib, uda 4 ay 1%-in yuqarı mötidil örləş arlıqını saqlıqan. Bu aydaki örləş nisbiti aldınqı aydaki bilən tənləşkən. Ahalilərinin istimal baha körsət küçünü təşkil qılıdıqan 8 çoğun türdiki tavar və mülazimət bahasının oldusu örləb, ikisi tövəlligən. Dövlətlik Tərəqqiyyat və İslahat Komiteti, Baha Təkşürüş Mərkizi, Təhlil Qılış, Mölçərləş Başqarmısının maun başlıqı xış yavuyun mındaq deydi. Yeməklik, tamaka, araq, və yemək içmək türüdikilərinin bahası oxşaş məzgildik edin 0.9% tövəlligən. Bunun içində yeni meyvə-çevi bilən təminləş yetərlik bulub, baha oxşaş məzgildik edin 2.2% tövəlligən. Dövlət içindəki benzin bahası oxşaş məzgildik edin 23.5% eşib, xalqara özüş nisbitidin körnərlik tövən bolğan.
0: Stansımız xəbəri. Jongo Avtomobil Sanayeti Cəmiyyəti 6-cı ayının 10-cu günü ilan qılğan sallıq məlumatqa qarğanda, bu il 5-cı ayda dövlətimizin yeni energiyelik avtomobil işləb çıxırış və setiş miqdarı oxşaş məzgildikidin 2 xanılıq san boyuca eşib, avtomobil eksportu da tez eşiş vəziyyəti davamlaşqan. Bu il 5-cı ayda dövlətimiz yeni energiyelik avtomobil bazarının sodası müqim açdı. İşləb çıxırış və setiş miqdarı ayrım-ayrım 1.554.000 və 1.496.000 bolub, oxşaş məzgildikidin ayrım-ayrım 2.4% və 14.4% aşdı. Yeni energiyelik avtomobil setiliş miqdarının yeni avtomobil umumi setiliş miqdarıda egilgən nesbiti yanımı eşib 56.9% geyətdi. Jongo Avtomobil Sanayeti Cəmiyyətinin muavin baş katibi Çin Şihua tonuşdurub mındaq dedi. 5-ci ayda 2.616.000 avtomobil işləb çıxırılıb, 2.629.000 avtomobil setilib, aldın qaydıqıdın ayrım-ayrım 1.6% və 4.1% aşdı. Ay-mu-ay eşiş nisbitidin qarğanda muqimlişiş alaməti görüldü.
1: Stansımız xəbri. 5-ci növətlik yer şarı taratqı yenilik yarış mınbiri 6-ci ayının 10-cü günü Çungçıngda ötküzüldü. Yığınqı qatnaşqan mehmanla mındaq dəb qardı. Rəis Xi Jinpingnin tünci növətlik yer şarı taratqı yenilik yarış mınbirgi əvətkən təbir xeti royunun yetəkçiliki də mınbər ər qayş tərəblərinin əqil parasiti və küçünü mücəssəmləb, ər qayş dövlət taratqullarının almaşdırışını çonqırlaşdırış, öz ara ögünüş, öz ara örnək eləşdiki mühim süpsüq aylandı. Süni əql vəkillikidiki yeni bir növətlik pəntexniki inqilabi ve kesip özgürüşü, yeni işlep çıkırış usulü, turmuş usulü, ögünüş usulü, hizmet usulünü özlüksüz barlıkı keltirdi. Cungo yolgu koyuvatkan süni akıl koşulgan herkiti, Cungo bilen dünyanın terakkiyatı, hemkarlıkını yeni fırsat bilen temillep, yeni boşluk hazırlap bedi.
0: Stansımız haberi. Merkezi Komite Teşviqat Bölümü 6. ayının 10. günüdün başlap, merkezdeki asaslıq

Hürmet radio algıcılar. Birleşken Devletler Teşkilatı Dünya Deniz Okyan Günü Torbikti'nin tanıştırışça deniz okyan insanlar için intayın muhim iken. Lekin bugün hükünde çoğun tipteki belik türleri zor derecede azayıp, nurgun marjan hadı taşları buzgunçılık uçurgan. Deniz okyanla tekimi köp koldaşkı muhtaj iken. 6 ayının 8 günü Birleşken Devletler Teşkilatı Dünya Deniz Okyan Günü. Bu yılki baş tema insanlar bilen deniz okyan otursa da yeni tengponluk berpa kılışka merkezleşti. Nurgun devletinin ziyaretini kabul kılgan mutaxassisleri mundaq dep qardı. Yer şari deniz okyan ekologiyelik muhitini qogdaş, ideyeni yeñilash ve hareketini emilileştirişinin açkuşluk basqıçıda turmaqta. Jongo ekologiyeni aldın korunga koyuş, sistemilik tüzeşti çiñ turup, adem bilen deniz inak bolgan deniz okyan ekologiyelik muhitini tirişip berpa kıldı. Şunun bilen bir vakitte xalqara hemkarlık ve köp tereplik tüzeş mexanizmiga paal katnışıp, dünya deniz okyanını tüzeşini mükemmelleştirişte muhim rol oynadı. Deniz okyan ekologiya sistemisi yer şarını az digende 20 oksigen bilen təminlaydı. Bu yer şarının öpkisi dep mi atılıdı. O yine insanların kök açlık ambarı bulup, Yer şahardaki 1 milyardın artık nopos kubul kılıdığan aksil asaslıqı deniz okyanın keludu. Birleşken Devletler Teşkilatı Dünya Deniz Okyan Künü Torbikti'nin tonuşturuşça deniz okyan insanlar üçün intayın muhimişken. Lekin bugün hükünde çoğun tipteki belik türleri zor derecede azayıp, nurgun marjan hadı taşları buzgunçılı kuşturgan. Deniz okyanlar tekimi köp koğdaşkı muhtaj iken. Madagaskar Devletlik Deniz Okyan Tetkikat Merkezi'nin mütexessisi Henri Lacatonumin Cana Hali mındak dedi. Nöbette yer şaharının deniz okyan ekologiyelik muhiti şikhil gevdilik meselige duç geldi. Birinci, kelimat özgürşi ilip gelgen alaqıdar hırsla deniz okyan ekologiya sistemisinin tengponluğunu çoğunkır özgertip, Marjallarının akırışını tezletip, deniz okyanının işlep çıkırış küçüge xavip yetküzmekte. İkinci, mikro solyau sanayet ve yezgili kereksiz suyi ve deniz boyudaki su terkibideki ozuqluğunun eşip geçişi qatarlıqla deniz okyanının bulğun işini kündün künge eğırlaştırıp, deniz okyanının ekologiyelik muhiti ve yer şar açlık bir xatarlıkige zor tehdit payda kıldı. Mısır'nın imkaniyetlik sicil terakkiyat ve kelimat xatırını bağlaş mütexessisi Mustafa Şeribini agahlandırıp mındak dedi. Uzaktan bu yan insanlar deniz okyanını pütmez tügümez bayılıq dep karap geldi. Ama deniz okyan karbon koyup bir iş, solyaudun bulgun iş, ədidin ziyadı belik tutuş ve tertipsiz sanayetini kengaytış qatarlıq İmkaniyetsiz terakkiyat endizisinin tehdidige kündün kün kuşturmakta. Deniz okyan ekologiyelik muhit hırsı kün seri keskilleşi vatudu. Halkıra cemiyet ciddi hareket kılı vatudu. Kambodja'nın muhit veziri Yang Sopalay mındak dedi. Nurgun devletle deniz okyan koğdaş rayonunun dairesini kengaytip, Mangiro ormanını esligi keltürüp, Kök iqtisat strategiyasını küçeytip, kereksiz nərslərini başqurus sistemisini yaxşılavatıdı. Amma deniz okyanının bulğun işi yanıla davamlıq naçarlaşmaqda.

iktisadi faaliyetlerini tutaşturdu. Deniz okyan bulmasa insanlar yaşayalmaydı. Kemile pristanga kaytip geldi. Belik torları yığıvetildi. Haynan ülkesi Çunhay şehri Tianmen merkezi belikçilik pristanı da türlük belikçilik kemileri pristanga kaytip pristandaki kemi toktatış ornığa rätlik toktadı. Bu yıl 5. ayının 1. günü saat 12'den başlap Jungo'nun 4 çoğun deniz tevalliki umumüzlük deniz okuyan tomuz peslide belik tutuşunu toktatış mezgilige kirdi. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın mölçerlişçe 2030 yılı barğanda yer şaharda 40 milyon adam deniz okuyan alaqıdar kesip bilen şoğullun diken. Eçiş bilen koğdaş otursa da kandak kılıp tankponluğunu tepiş, erkayız devletle deniz okyanını tüzeşini ilgir sürüşte çokum cevap tepiş kıtı geçtik mesel iken. Jungo 1995 yıldan başlap deniz okyanda tomuz peslide belik tutuşunu toktatış tüzümünü yolga koygandın buyan, belik tutuşunu toktatış mezgilini üzlüksüz uzartıp ve belik tutuşunu toktatış dairesini kengaytip, deniz okyanda belik tutuş sıcılıkını kontrol kılıp, belikçilik baylıkını koğdap ve esligi keltürüp, deniz okyan belikçilikinin sıcıl, sağlam terakkiyatını ilgir sürdü. Köp devlet mütehessisleri mundaq dep qardı. Jungo deniz okyan ekologiya medeniyliki kuruluşuğa yüksek ehmiyet berip, deniz okyan muhitinin bulgunışının aldığını eleş tüzeşini devamlı küçeytip, deniz okyan canlıklarının köpkıllıkını koğdap, deniz okyan baylıkını tertiplik eçip paydalanışını işkaşırıp, her kaysı devletlerini örnek kılışkı boludugan Jungo layihesi bilen temilledi. Mısır'nın imkaniyetlik sicil terakkiyat ve kelimat hatırını bağlaş mütehessisi Mustafa Şeribini mundaq deydi. Jungo yakın kıyladın buyan tekimi katık tedbir kolunup, deniz okyan bulgunışını kontrol kılıp, deniz kırgıkı belbıkını koğdap, belik tutuş paliyetini kalıplaştırıp, imkaniyetlik sicil kök iktisat ve deniz okyan pakız energiyasının terakkiyat kölümünü kengaytti. Madagaskar Devletlik Deniz Okyan Tetkikat Merkezi'nin mütehessisi Henri Lakotonomin Canagali, Jungo Mangiro Ormini, deniz boyudaki suluk yer ve deniz Yusuni Katarlık deniz boyu ekologiya sistemisini esligi keltürüş cihette körnerlik ilgirleşki erişti, dedi. Bu yıl 1. ayda Birleşken Devletler Teşkilatı deniz okyan canlıklarının köpkıllıkı kelişimi resmi küşkigi bulup, yer şarı deniz okyanını tüzeşte yeni sayıpı içildi. Jungo deniz okyan canlıklarının köpkıllıkı kelişimini imzalaşının tuncu künüla kelişim imzalap, tuncu Türküm'de imza koygan devletke aylandı. Hem de kelişim küşki iyi buluştun ilgiri Birleşken Devletler Teşkilatı'nın baş katıpıga tesliq namını tapşurup, tuncu Türküm'de kelişim tüzüşken devletke aylandı. Tahlilçiler mundaq dep qardı. Jungo deniz okyan ekologiyelik muhitini koğdaş, halkıra hemkarlıkıga paal katnışıp, Jungo'nun köptürepçilikini emeliyet körüstüş aktif arzusunu namayan kılıp, dünya deniz okyanını tüzeştiki mesuliyetini zimmisigi erişini namayan kıldı. Bu, halkıra cemiyetinin deniz okyan ekologiyelik muhitini koğdaş cihetiki ortak tonuşini yanımı mücessemleşki paydılık. Özbekistan Aral Denizi Xalqara Yeñilik Yaratış Merkezinin Maum Mudiri Abdurashid Mirzanbetov mundaq dep qardı. Jungo deniz okyan canlıqlarının köpkıllıqını paal qoğdaştın alaqadar xalqara qanun sistemisini mükemmelleştirişke küş çıqırışkıça, devlet işçi muhitini tüzeştin yer şar muhit hırsıgı taqabıl turduğan Jungo layihesini otturğa qoyışkıça, emli hareketi arqılıq yer şarı deniz okyan ekologiyasını koğdaşka yetekçilik kılıdıgan çoğun devletlik mesuliyetini namayan kıldı. Nöbette deniz okyan duçkeli vatkan mürekkep muhit meselesini pekat köptüreplik hemkarlık arkalıkla el kılgılı boludu. Jungo'nun çoğunkur katnışı ve aktif erkiti kem bolsu bolmaydıgan açmışlık küçü.

ilip kol çırağının yorukıda ögünüş kılattık. Şunda kızgırlık bilen tarışıp, ben bu tezli ilgirlep gettim. Bek aldıraşçılık işçi de ötkeşkimi, tonca okuş mevsimi bana tezli ahırlaşıp kalgandak bilindi. Asli, bu yıldaki kışlık tatilde öge kaytmay, ögünüş kılışını oylağan idim. Lekin, apamın yıllık çağda etkan gibi isimge keçip, bu kararımını özgerttim. Adettim o, her ayda işki kıydım, öge hat yazattım. Apamga kalbimni uzundan uzunga tüşendirettim. Onu kancilik yakşı gördüğalıqımni, seyğim qalıqımni böldürettim. Apamdan kelgen hatiki, balam, seni şundaq seyğindim degen qurlanı okuvatkılımda, köz yaşlarımni toxtuvalamayı qalattım. Men asta asta çoğun bulup atattım. Dünyamı men bilen tan çoğun bulup atkandak bilinetti. Bulala emez, hatta men oylaydıgan, şündüğün işlerimde mu özgürüş çoğun edi. Men tonca tatlıge kaytıp kegen künü mahalle içini appak kar kaplıgan edi. Turhundun örleyen tütün mahalle asmında yürettim. Şehirdeki şavkun sürerle künüp kalgaşkımı mahalle kirgende birdilla çoğun tımtaslıqını esip kaldım. Kar tatlap yürgen birne çıkış kaşını esip kalmağanda etrap şu kadar çimjet edi. Ayığım astıda hırıslavatkan kar, hudumini karşı ilip bir nemelende piçirlavatkan dek toylattı. Asli, adam çoğun boğan seri, toyğulamı özgürüp baradıkken. Aldığındaki tonuş sımalanın işçiden, yine yeni nesleni baykaydıkken sen. Səpər somkısını kütürüp öyge kirginimde, İlgirgi oxşamaydıgan bir pıraqni es kaldım. Öy içi şünçilik rättik bolup, məş üstüdeki kumcu ögün, kimlägi dur hikaye sözläp bir vatkandak, yıkımlıq şıngıldamaqtı idi. Dadam, supının məşki yıkın yeri de, köpü üstüde sunlayınlıp yatattı. İlgirgi cüdengi yüzlerige optalı ätkungan bolup, daim kırçıray köründüğan üstü beşiğimi xeyli isket kirip qalgan idi. Apam, bulundu oldurup, xemirşi ğurba tattı. Dada, apa! İşkini bək avaylap aşkaşkımı, kirginimni dadam bilen apam sesmeyle qağan idi. Avazımını anlap, her işkilisi çöçüp, mağa qaraşdı. Vay oğlum, seyitcan balam kaptı o. Cinim balam, kayıkçı soğuqtı kancilik çapatatkan sənə. İşkisi edilip degidek aldımğa kilip, meni bağırıqı tatıştı. Apam, xemir yok kolları da toxtuma yüz gözlerimde sıla etdi. İşki mağzımge yeni şenişlap su etdi. Dadam mu, onundan keliş muğdak amıraqlıq bilen meni pəpəl etdi, mörlerimden erğı tatdi. Yaqay, japa tatmadım. Nemi japa boladdi? Maşinin iç ısıq tursa. Özün laçu, yaxşı turdun la mı? Yaxşı ecinin balam. Karana dadısı. Yüzleri süzülüp, akırıp ketkinli bunun. Apam şundaq dep, meni yeni süyüşke başıldı. Boldi, süyü vəmən, mankısı yuqıp qalıdı, dedi dadam çak-çak kılıp. Meyli, mən onun həmin emisini yaxşı görmən. Mən özümni xudu olabilən uzun yıl ayrılıp gidip, qaytı didarlaşqandak yesqıp qaldı. Ailimiz, man əmdi həqiqi bir illik ailəyə oxşağan idi. Dadamın çıraydı mı, gəmkirlik, mun əməs, süyünüş və xoşallıq çıxıb duraddı. Apamın qarğandaki ifadəsi mi, çünkür muhabbət ba idi. Oy, mən tezraq tamıqımını itəyici mi? Dedi bir çağda apam külüb. Balamın qosuğu içib getmisin yine. Şunda qılın, dedi dadam mı, onunla mehirlik tikilib. Dadı balı işkimizni bir dəyə mundaş qılı qoyun. Sizge bir dämlikti fırsat. Kulum bika bolsa, oğlumni herkes sizge bämeymen. Bu, men balı vaxtımdan tatıp arzu qıp kegen turmuş. Zarıqqan muhabbet idi. Mana endi, bolağımı eriştim. Olanın tini salamet bolsun, men üçün
uzun ömür kösün. Dadam menden mektepnin ahvalını soradı. Onunğa işlerimnin yaxşılığını deppedim. Bulup mu, tırışıp okuvatkanlıqımni. Xuddi bir aile kişilerdek ijil inaq ötüdiganlıqımızı anlıqan dadam, harduqı çıqqandek çoŋqur uf tatıp koydu. Gepiñni anlap, xatırjam boldum, dedi o, beşini lıŋıştıqqaş. Dastlabda bu çet sehradın şehirge berip, könemey qalamu dep ensirgetdim. Emdi bilsem, könüp loqanmay, işlerinimi şundaq yaxşı başlavapsan. Bunun din kiyin, tekim oturuşkın balam. Bulup mu, başkalar her kaçan yaxşı muamalı kıl. Yaxşı adam bul. Atı bulurmiz mu, şundaq yaşıgan. Sen mi şundaq kısan, könlün hatırcam, turmuşun mənlik ötüdü. Makul dada. Dadam ilgireyi mağı bondaq odul sözlerden nesiyet kıp bakmağın idi. Fakat her kandaq işte özü ölgü bulup nemunu yartattı. Mən onun iş hareketi karıp demekçi boğallarını düşünüp alattım. O belkim hazır çoğun boğallıqımını his kığan, ya ki men rastalı çoğun bol diye dep kargan bolsa gerek. Bırak onun ahırkı sözleri kalbimdeki uzunlu mire sakılınıp gelbatkan bir mahbiyetlikini esimge saldı. Bu, başlangıçtan ahırkı yıllıkıda oku atkanı yüzbəgən, yıllıkı saat vəqası edi. Hazır o işlerini oylasam, xuddi ziyanlıq bir nəsi yevağandak bütün vücudum ördünüp, özümünü kuyduğun yetapamayıq qalı mən. Nim boldun oğlum? Dedi dadam çoŋqur xiyalğı patqallıqım ne körüp. Eşnimə, eşnim bomı dedi dada. Könlüngdə birə iş bamı ya? Yaqay, şu səl çarçap qalğandak turmən. Qazan beşidə aldıraş tamaq itibatqan apam gəpkə arlaşdı. Tola gəp sorab, balını çarçıtıp qoymağ. Dadam, xoşamət bilən apam qarap yiyəydi. Yaqay, mondışı batı mən şu. Boldı qılan, tamaq pişkice, seycan birdem aramasın. Maqul, maqul, siz ne mi desiniz şu? Bu qitim dadam özü xalıp, apamğı yuvaş bop bəyən idi. Bu xıl boysunışqa muhabbet, hürmət yuşunğan idi. Dadam bilən apamın çaq-çaqları kalbimdeki bir yaramlıqını yoqatdı. Olanın inaqlığı, mehir muhabbeti ailemizdeki bəxtinin kapalıdı idi. Ola, ay bilən kuyaşqı oxşaş minin kündüz və kecilərini yortub duraddı. Bana ümit, işənç ataqılatdı. Mən şu xoşallıq üçün saatinin işini könlümdən çıxırıb etişki tırşatdım. O, nadarlıqda sadır qığan bir qeytimli xatalıq. Əslimlərim içindəki qaranqı düş edik.

O kilib kolunu Möremge koydu. Onun kolları güçlük ve katlık bulup, Mörem hoddi yağaç artıp koygandak iğir bilinip gidip atattı. Ama onunla yakış görünüş için şimdi işlep yanışka başladı.

0: Kipirlik keçirim kılındı.
1: Ben tallam, beni beni. Sikot işçilerle tas kılındı. 3 minutta hesabatınız kırdı. Asalla, nakbul alalaysız.
2: Teşimiz pal pal, işçimiz gal gal. Qarız bilen qarız qaytırımız. Öpkimizni işçiden kakudu.
1: Mukafat pulu tartılgan aman, qarız qaytırmen.
3: Kulağını kesip, kosağını yama aç degen şu da. Küller hakikaten tasdi ötüdü.
4: 90 yıllarda tuğulgan 3.6% kişinin inovatlik qarzının qarali daim ötüp ketidi. Onun üstüge qarz bilen qarz qaytırıdı. Ular hem istimal hevesini yığalmaydı, hem qarz qaytırışqa qurbi yetmeyvatıdı.
1: Bir günü gözümle şundaq assamla qarzların bırakıp tügep ketken bolsa, hemini qaytıdan başlasam dep bekme arzu kılımın.
5: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytarishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytarish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib ololadigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.
6: Zhongyang Renmin Guangbo Dientai, Minzu Guangbo.
7: 携手新时代，奋进新征程。新时代，新征程，新伟业。
6: 听原著，学原文，悟原理，治国方略。
8: 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。

sevimlik radio anlıkçılar. Yakış durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu vatkını Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Nakşi muzika, ruhnun ozıkı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıkını kandırdığan menevi bulak. Ayacangı tolgan dillağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy anlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan coşkun kalitlerge huzur beğişlaydı. Sizning ma'naviy tashnalig'ingizni qondirdigan yangrab naqshlar, sarxil kuylar, uzilmas melodiya programmamizda. Qinondaqda bu musiqa gulzorligiga qadam bessangda, esil kuylarning porak ochgan chechaklari, dilni yoyritadigan xushbaroqlardan huzurlanib, hayotingizning jo'shqin paytlarida texmi zo'r jasorat bilan tirish nishoningizga qarab intiling. Uzilmas kuylar har vaqt sizga hamroh bo'lsin. Men sizlarning yaqin do'stingiz Abdursul Abdurrahim. Şinimen ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuygulağı tolgısı. Yine ondak olsa tuncu köyümüzle başlap gettik.

Radyonuq dostlar, programımız qaytıp geldik. Qaraydığan bolsaq, bir günlük xizmet davamında bizden köpinçi vaqtimiz yığın, telefon uruş, telegramma yollaş, kompyuterde hüccet görüş, dokulat anlaş qatarlıq xizmet münasibetlik kişiler bilen ötüdükken. Biz yine her xil kişiler bilen uçuruşup duruşku muhtaj bolduykenmiz. Muşu uçuruşlardan bizden kişilik durmuş çemberkimiz asıl bulduken. Biz yani şu kişilik durmuşumuzda tövendikedek ehvallara dikkat kısak, kişilik durmuş münasebetimiz tekimi güzel devamlaşırken. Paranlışta, sohbetlişte, badi geldi kılışta, karşı tarafına hürmet kılışımız gerek. Bu kızıkıdığan meselelerin oturuğu koyup, geçilip, yiyilip, sözleşige yardım kısak,

Radyo'nun uçtuslar programımızı da almıştırıvatımız. Şundan oylap kaldım. Bu dünyada en kıymetlik nerse haksız buldukken. Neymiş kıpındık değil mi? Mesela kuyaş nuru haksız. Gülgiyala ve callıkla haksız. Hava haksız. Onun başka yine biz izcil etrafımızdaki kişilerin mihri muhabbeti içinde yaşaydıkken biz. Hiç kim bizden hak talep kılan emez. Elbette dostluk haksız. Zerikke vaktimizde bizge hemra buluduğun aşı Adem. Yıkılıp düşken de belikimizin yölügen aşı Adem. Könlümüz ağırganda bizden bağırgı baskan aşı Adem del bizden dostumuzdur. Onun başka muhabbet haksız buludukken. Aşı ihtiyarsız teşebbüskarlık bilen könlünü düşünüş, tosışkı amalsız boğan seyriniş. Aşı özüra katlık güyünüşle, hayatlıkının en çoğun kurkatlı medeki könl, müstekem işençi.

Bunların hepsi haksız buludu ki. Tekimi muhimi pulu setip alıp olmaydı ki. Yani buladın başka nişan haksız buludu. Meyli kandak adam bolsun, hepsi kişilik hayatta üzüge nişan belgeleken buludu. Bu nişanın bazısı uluğu buludu, bazısı adetlik tek buludu. Fakat siz halısınızla, tırısınızla nişanınızı yeterleysiz. Onun başka, yani ümit haksız buludu iken. Fakat biz oylusakla maksat yeterleydikemiz. Yani onun başka bahar şamili, simsiz yağmur katarlıklarının hepsi haksız buludu iken. Şunlaşka Söyümlük Radyo'nun dostum, yani şu pulgu seti bağlı bulmaydıgan kımmetlik baylıkımızını her vakit kadırlaylı. Kendimdak bolsa, biz kımmetlik vaktimizde mi kadırlaylı, yıkımlık küllerimiz devamlı silah için yanıraydı.

Radyoluş dostlar programımızı kayıtıp geldik. Muhabbette ondak bir sual var. Söyüş müyüm mü, söylüş mü? Bunuğa kişiler ondak cevap verişiydi. Bir kuş üçün on kanat müyüm mü, sol kanat müyüm? Demek kaysı müyüm? Her ikilisi müyüm? Meyli bir güteydi ya ki ötmeyli, meyli kandak netice çıksın, özümüz amrak adam bilen ötküzgen, her bir minut ne kadırlışımız gerek. Paranlaşkallıkımız ne, külüşkellerimiz ne, hatta uruşkallarımızın kadırlışımız gerek. Çünkü o nurgun yılladın kiyin hayatımızdaki en güzel eslimle bab geliş mümkün. İsanızda bolsun, hayatınız ne üşmellik bilen emez, belki muhabbet bilen toldurun. Çünkü muhabbetlik hayat en güzel hayat. Rencitken bolsunuz epo soran, rencigen bolsunuz epo kılın. Çünkü bu hayat intayın kıska. Gülünü külgen gibi yerim, kalbini söygen gibi yerim. Söyüş bekme güzeldir. Muhabbetlik nakşılarımız, muhabbetlik en yani şu kalp mevcut.

Hürmetli radioqucular, endi Jungoq nazar programımızni anglatamiz. Men Şeringül Toqdi. Aldı bilan bugünkü programımızning qisqacha mazmunlariga quloq solasizlar. Beijing, Sanshi, Shizangning 15-5 yil mazgilidagi yuqori sifatli taraqqiyotining asosliq nishoni va muhim vazifalari tanishtirildi. 5-ci ayda Jungo Asiya obrochiligining gulunish ko'rsatkichi 50.3% bo'lib, kengayish doirasiga qaytdi. Uy xizmatchisi mashina odami qachon oilaga kiradi? Wang Yunan g'arbi qism kilani pidailarga xos ruh bilan o'z rolini davomli joriy qildirishga otlandi. Qanday qilganda zo'r miqdordagi qo'niyan telefonlarni o'lchamlik bartaraf qilish, yuqori unumlik yig'ilish va takror foydalanish nisbatini texim yuqori ko'targani bo'ladi. Tuxumni kunda yeyish bilan oz yeyishning farqi qayerda? So'ngak shalonlish kesili bog'ansirik kishilarning diqqatini tortmoqda. Tövendə deyik tığla, bugünkü proqramımızın təbsili məzmunları da bulsun.

Hürmetlik radio anlıgıçılar. Yakında Cungu Eşya Obroti Setibiliş Birleşmesi 5. ayda Cungu Eşya Obrotçılıkının gülünüş kürsetküçünün 50.3% bulup kaytıdın keneyiş dairesi kaytkallıkını ilan kaldı. Yeni zakas kürsetküçü o da 3 ay örledi. 5. ayda Cungu Eşya Obrotçılıkının gülünüş kürsetküçü de kesb umum miktarı kürsetküçü 50.3% bulup seliştirme nesbiti 0.6 point örledi. Rayonlar boyunca Qarağanda Şərqi, Otra, Qərbi rayonlarının təkşi örlədi. Şərqi, Otra və Qərbi rayonlarının əşya obrot kəsbi umumi miqdarı körsətkici ayrım-ayrım 0.14, 0.17

0: Hürmetlik radio anlıqıcılı. Wang Yunan, ғarbi qısım planı pidailerga xas ruh bilen, öz rolunu davamlıq çari qıldırışıq atlandı. Muhbirimiz Polat Amanduri bu axtı xəbər berdi.
1: 2024-yil 8-nji ayda 24 yaşlıq ғarbi qısım planı pidaisi Wang Yunan, ғarbi qısım planı boyunca Dunhai Dengizi sahildeki Zhejiang Wenzhou'nun simsim yamğurluq havarayı bilen xoşluşup, neçi min kilometr yiraqlıqtaki Şinjan'ın Avat nayesi kilip, bu mumbet tuprakta yeni devir yaşlarının yüksek mesuliyetçilik ruhu ilgişkenlikini namayan kıldı. Asasi katlamı çonkur çöküp, dehkallarga siyaset illiklik yetküzüş. Wang Yunan Avat nayesi Aybağ Bazırdaki yez kentlerini güllendiriş iş oranlığı yeni kelgende, o Muşi yezinin 18 kentideki dehkallar turmuşuğa ziş münasvetlik hizmetke mesul boldı. Kömürnün oranlığa tok işiltiş. Ziyansız, Pakiz Hacetxanı kuruştan ibaret iki çoğun xalık turmuşu türü, onun asasi katlam üçün kılıp bergen tuncu işiydi. Bu ceryanda capağı çıdaşka, tırışıp ilgirleşke, her bir tepsilatını inçke, emeli işleşke, toğur geldi. Dekallar demallıkka kandakılısı yakşı buluduğanlıkını bilelmigen de, o Cenubi Şincan'ın çınkı çüştüki pişgırım sıkıgı karmay, öymöy kırıp maslaştırdı. Bazılar tok hakkının kımmet bulup getişidin ensirgende, devlet yardım toluklumusunun paydısını inik hesaplap çüşendirdi. Dekallarının hacethanını özgertip yasaş hıracitidin beşik atkanda, oyldula zonzip oltırıp, ularga sağlamlıqının əmmidin muyumluqını çüşendiriş arqılıq, bu siyasetinin hakiki ehmiyetini körstüp verdi. O 18 kenetten əmmisigi berip, siyasetini səvirçanlıq bilen çüşendirip, vəzip körsətküçünü belgilengen pidayılıq mülazimət müddeti içide muvabqiyyətlik tamamladı. Bir qetimlik Hacetxanı özgərtiş kuruluşu təkşürüp ötküzülən qandiyin kiyin, o Uyğur tağısının oylısı da aram ile ötüb, üzüm barangıga məqsədsizlik qarab qaldı. Tağısı gəp kılmayla barangdın bir sapaq üzüm üzüb, onunla üzüm yağın dəp sundi. Wang Yunan rəhmət etib üzümünü qoluq alğan şu dəqiqədə, qoludaki tatlıq üzüm

Bu Şinjan tuprağına bağışlandı. Şundakla bu tuprakta ösüp yitildi ve güç kuvvet gelişti. Kelgüsüde meyli kayarda bolsun, garbi kısımda yıldız tartış çeriyandaki bu keçirmişleri, onun tekimi baturluk bilen ilgirleşige küşlük türtki bolğusi. O şununla katli işini duki, turmuş tiniş alet demez. Belki teşebbüskarlık bilen katnışıdığan çeriyan. Toluk baştın keçirip devamlık çın turgandıla, andın yaşlık baharını tekimi ehmiyetlik ötküzgülü buludu. O Cenab-ı Şincan'dan algan muşundak tesiratları arkalık, Toxtumas'tan ilgirilip, teximi eğir məsuliyetini üstü aldı. Töylügen bedellerden pəxirlendi. Çancağının canubidin canubi Şincan gıcı. Xalıq durmuşu ötkülük ucum kılıçdın, balılarga gəmxorluq kılıç gıcı. Kəsbarqılıq küşkuşdın, cıcan bilen Şincan'ı tutaşdırış gıcı. Van Yunan garbi kısım planı səpirde her bir qadamını puxtu besip, əmili işləşir oyunu həqiqi cari kıldırdı. O yaşlık devrini avat nayesindeki kenit, mekteplerde ötküzüp, kenitlerge beriş, ailelerge kiriş, balılar bilen inak, hoşal kuram ötüş arkalık, yaşlarda buluşuk tegişlik mesuliyetini ada kıldı. O bu aktı toxtulup, turmuş digen söz isim emez. O bir piyel. Şuna onunla çokum estaydıl muameli kılıp, yanlık yartış kerek dedi. Vatanımızın garbi kısmındaki münbet tuprakta öz geçirmişler arkalık tekim köp yaşlarga, yaşlıkların hakiki kıymeti rahat paragatlik turmuş geçiriş demez, belki asasi katlamgı çonkur yıldız tartıp, kayserlik bilen öz bitiliş ve mesuliyetini zimisi gelişti. Kişilik hayatının kıymeti başkalarının medyesi ve alkışığı eriş demez, belki samimilik bilen bedel tölep, Çin dildin kanaat asıl kılışta işkelikini bildiriş için, Avat nayesiz hizmet kılvatkan bu yaş, garbi kısım planı pidayları khas ruh bilen, öz rolünü devamlıq cari kıldırışka atlandı.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, Soğak şalanlış kisli boğan sıra kişilerin deyiktin tartmaqda. Tövende bu axtaki haberimiz deyiktinle de buludu. Yaşanğalanın köpü işi əgişib, Soğak şalanlış iş boğan sıra kişilerin deyiktin tartmaqda. Ondaqda

Hürmetli radio oqucular, bu qitimqi Jungoq nazar programimiz mishada xirlashdi. Programimizning diktori Sheringul to'xti, mas'ul muharriri Polat Amanduri, Anwar Erkin, nazoratchisi Arapat Husenjon. Endi diqqatingizni stansiyamizning o'g'lish oldi turgan boshqa sarxil programlarda bo'lsin.

قاتتىق ئۆلچەش ئۇسۇلى قوللىنىلىدۇ. بۇنى دىيامېتىرى 11.128 مىللىمېتىر كېلىدىغان پولات شارىخنى ياغاچ ماتېرىيالىنىڭ 1/2 چوڭقۇرلۇقىغا بېسىپ كىرگۈزۈش ئۈچۈن كېتىدىغان كۈچ بىلەن ئىپادىلەشكە بولىدۇ. ئادەتتە كۈچ جەھەتتە نيۇتون ئۆلچەم بىرلىكى قىلىنىدۇ. ئۆلچەشلەرگە ئاساسلانغاندا تۆمۈر قېيىن دەرىخىنىڭ قاتتىقلىق كۈچى 20400 نيۇتون بولۇپ، دۇنيادىكى ئەڭ قاتتىق ياغاچ ماتېرىيالى ھېسابلىنىدىكەن. 1 kilogram daraxt materiali taxminan 9.8 newton ağır besim payda qılalaydı. Yəni az deyəndə 2 ton ağır besim bolğandıla, diametri 11.128 millimetr kiladigan polad şarixni tömür qeyin darxının içki qismiga besip kirgizgili boladı. Gerçi tömür qeyin darxının qatıqlıq dərəcəsi poladın qilishmisimi konalarda tamçı su taşta teşər deyilən gap var. Tömür qeyin darxını kesish nəhayət qiyin bolishi mümkin. Lekin kesish qiyin sani yetərlik bolsa yanılı bu tarixni öyrətəlişi mümkün. Bəzilər bunundan gumanlanıb, bunda qatıq tarixni qandaş kəskili boludu. Əməliyyətdə poladın qatıqlıq dərəcəsi 3, 6, 9 dərəcəyə bölünüdü. Yəni gəlib dünyada poladdımı qatıq materiallar nəhayət köp. Almaz şunçı qatıq, acaba onu kəskili bolmamdı deyişi mümkün. Yağış qatıq bolğaşqa tömür qeyin dərxi yana yağış padişahı deyə matalıdı. Tömür qeyin dərxinin öz bitilişi asta, faqat urquqlu tayınıb köpüydü.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine, vaktim çıksıla əst saklıgan uçurlarını rətləyittim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzuş səhəblik əst tutalmaydıgan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay tanat kuzu səbəblik, yakından bu yan linfa hücayirlerim və kisəllik qarşıdırıcı hücayirlerim bəhli acizlap getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.

0: Hürmet radio anlıkçılığa. Bugün 2026 yılı 6. ayının 11. günü Peyşembe. Emdi memleket haberleri ve halkıra haberle programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmet radio anlıkçılığa ben Zumret Yasin. Bu kıytımki haberlerimizden asasi mezmoni tövendikçe. Jajang muhim noktani 3 jon parixni kichiklatishga qaratib, o'rtaq beyishni puxta ilgari surmoqda. Li Shi Xinanda tekshirib tadqiq qildi. Uzun safar tog'ni talqan, cho'lni bo'ston qilgan qahramonlik dostoni mavzuliq tafsiliy xabar. To'g'ri siyosiy natija qarshi turg'izish va uni amaliyotda ko'rsatish bo'yicha o'g'inish tarbiyada davomliq avatilgan markazning 4 yetakchilik korpusi o'rilish bo'ldi. 5-nji ayda aholilar iste'mol baho ko'rsatkichi o'xshash mazgildagidan 1.2% oshdi. Aholilar iste'mol bozorining yurishi umuman muqim bo'ldi. 5-nji ayda davlatimizda yangi energiyalik avtomobilni ishlab chiqarish va sotish miqdori o'xshash mazgildagidan 2 xonalik son bo'yicha oshdi. Birlashgan davlatlar tashkiloti madaniyatlar so'zlashishi xalqaro kuni boshlanmalik faoliyati janvada o'tkazildi. Hurmatli radio anglovchilar, Tövende de kıtanla haberlerimizin tepsili mezmunlardı bolsun.
0: Stansımız haberi. Başucu Xi Jinping mündak tep görsetti. Jongochi zamanı vilaştırış, umumi halk ortak beydiğen zamanı vilaştırış. Esli maksatını unutmaslıkta çin turup, Meselelerini xalq meydanında turup oylaşıp, terakkiyat davamında xalq turmuşunu kapaletlendiriş ve yakşılaştı için turup, ortak beyişini mokim olgı silgitiş gerek. Jajang ülkesi mın tümen kuruluşunu itek çıkılıp, şehir yeza, rayon, Kırım'dan ibaret üç çoğun parakını kiçikletişini çördep, şehirini küçeytiş, kentini güllendiriş, yoğuruş hizmetini puxta yaxşı işləb, ortaq beyiş bu içə ülgü körsütüş rayonu kuruluşunu bütün küçü bilən ilgir sürdü. Şavşın şəhərinin Şinçan nayəsi, Çıngtən kodisi, Meycusun kenti iğzıda, Dikkalla sütçay yaymısıdiki çayının xuş yedi nurgun sayahatçilərini cəlib qıldı. Yaymıçı Cavsayşa süt bilən çayını əpçilik bilən tənşəb, Ор чыгып турган бир стакан ысык лунжиң сүт чейине найт тезла саяхатчыга сунды. Жаусай шамындак деди. Байрам демилиш күндөрдө Мейжу Мензир районунда яймы ичип, бир күндө 100 стакан сүт чай сетип 600 юан тапыман. Мен бунундан интайын хушал. 51 жашка кирген Жаусай шанын айлысында 4 жан болуп Yol dışının salametliği yaxşı emas. İki balısı məktəbdə oxuydu. Bunundan ilgiri ailəsinin yıllıq kirimi 30 min yuan kimi yetməyirdi. Şu cay rədkə turğuzuş arqılıq onu yardım veriş obyekti qatarığı kirgizdi. Dekqalla sütçay yaymısı dəl Şinçan nayəsinin tövən kirimlik ammığa yardım verişdiki mühim tədbiri. Hangzhou şehri Tonglu nayasının Fenshui bazarında Lihu kenti Shujay'nın kalem yasaş kespi evzellikigi tayinip, bikar turgan kent ahalile komiteti konu binasıdın paydilinip, ortak beyiş kasıphanısı berpa kıldı. Kasıphanıga karhanılanın yürüştik kalemini kengaytiş ve orap kaçılaş katarlık iş tertipleri kırgızülüp, töven kırımlık amma oldun iş korulaştırıldı. Kent ahalisi yücün şahamındak dedi. Bu iki günde şakım künüge 120

0: yuan etrafıda boldi. Tezrek işlisem künüge 130 yuandın 140 yuan geçi boludu. Bir aylık şakkım yakşı bolganda netçi bin yuan giyitudu. Jejan 2021 yılı yukur süpetlik terakki kılış, ortak beyiş bu işe ülgü körstiş rayonu kuruş muhim vazifesini üstüge algandım buyan, paal izdinip, ortak beyiş kasıphanısını en belgi karakterlik tecrübelerinin birge aylandırdı. 2025 yılının ağırgıca Jejan ortak beyiş kasıphanısının 12542'ni kurdu. Hangju Tonglu Nayesi Fenshui Bazarlık Partkomunun Mavun Şujisi Şuşin Muhbirgi Mındak dedi. Ortak 5 kasıphanısı arkalık kent kollektifinin bekar turgan mülükini jallandırdık. Pukrala işk aldıdıla işk orlaşıp kırmını aşırış imkaniyetigi iyi boldi. Karhanımı tenarıkını tövelletti. Bunun bilen 3 taraf ten payda aldı. Şuşin Mındak dedi. Azir Fenshui bazarıda ortak 5 kasıphanısının 15'ini kurduk. Keyinki kademde Fenshui bazarını toluk kaplaş bilen bir vakıtta Beijing bazarı Hısun yezisi gıç kengaytip Pütkül rayonuna toluk kaplaymız. Başucu Xi Jinping mundaq dep körsetti. Ortak 5'ni ilgir sürüştiki en müşkül, en iğir vazife yenili yezilarda. Yezi kent bölek rayonini ümekleştirip terakki kıldırışını ilgiri sürüş, Jejan'ın ortak beyişini ilgiri sürüştiki muhim yoluğa aylandı. Jiaxing Hainin şehrinin Huangwen bazarı, Jianshan kenti, danlık meyve çevi makani. 2 yıl ilgiri Huangwen bazarı, Jianshan kentini yadro kılıp, etraptaki 6 memuri kentini birleştirip, Çavçı, Jianshan ümekleşken bölek rayonunu kurup, 47.5 kvadrat kilometre kilidigan bölek rayonu tayinip, köp menbelik yugurma terakkiyat endizisini yolgu koyup, tenerket, istirahat, ekologiyelik meyve üzüş, gayri maddi medeniyet mıraslarını yeskiliş katarlık kesip alıtını birleştirip, bir gevdileşken yezikent, medeniyet, sayahat kesip zencirini berpa kılıp, yek terakki kılıçtın bütün rayon ortak gülünüşki karap buruluş yasaşını işka aşırdı. 2025 yılı bu rayondaki yet kentinin kollektif ilgili kırımı 30 milyon yuandın eşip, ümekli işitin ilgirkidin 20.6% aştı. Hainin şehri Huangwen Bazarlık Partkomunun azası Canvenda mındak dedi. Bultur Bülek rayon ümekliş arkılık sayahatçıdın 1 milyon 310 min adem qeytim kütüv aldı. Bülek rayondaki her kays iqtisadi gevdilerinin umumi ticaret kirimi 150 milyon yuan giyetti. Kelgüsü de biz yanıla Bülek rayon boyuca ümekleşip terakki kıldırışını davamlıq çoğunkur qezip, Huangwen'nin güzel iqtisadi, güzel kespi arkılık yezi kentlerini güllendirişke tekimi yakşı kuvvet koşumuz. 5 yıldın bu yan Jejan Başucu Xi Jinping'nin tapşırkını əst için saklap, ortak 5 bu işe ülgü körstiş rayonu kuruluşunu puhtı ilgir sürdü. Ortak 5 kasıphanısı terakki tapkan rayolla, terakki tapmağan rayollağı yardan beriş əmkarlıqı qatarlıq tipik təcrübe ve usulla ilgir kiyim bolup, devletin alaqadar tarmakları tərpidin keng aytıldı. Bütün ülkenin rayon işlep çıkırış umumi kımmeti trilyon yuan derecelik üç bas kuştun uda halkıp, yukur süpetlik terakiyatının ul teşi tehimi mustekemlendi. Ülke bu içe nayelerinin kırımı 10 milyard yuandın eşip, şehir yezi ahalısının kırım perkı 2020 yılıdaki 1.96'dın, 2025 yılı 1.181'i küçükledi. Şehir yezlanın rayon terakiyatı tekimi maslaştı. Ülke derecelik 101 türlük asasi amıvi mulazimet ölçümü işçideki 96 türde şəhər yezılarının pərqi tügetilib, ommavi mülazimət teximi təngponlaşdırıldı. Jejang ölkülük tərəqqiyat islahat komiteti ortaq beyişni ilgir sürüş başqarmasının muavin başlıqı Jang Chixuan tonuşturup mındaq dedi. 15-ci 5 yıl məzgilidə Jejang 5 yılını gözləş, 3 yılını doğru pilallaş, hər bir yılda əməli işləş, yaxşı işləş tələbi boyunca yuqur süpətlik tərəqqiyatını ilgir sürüp, ortaq beyiş boyunca ülgü körsətiş rayonu quruşda həl qılğuş ilgirləşni qolğa keltirib, sosialistik zamanıvilaşdırışını asasi cəhətdən işqa aşırışının canlıq mənzirsini başlamçılıq bilən namayan qılıdı. Jang Chixuan mındaq dedi. Biz keyinki qədəmdə 15-ci 5 yıllıq plandakı yuqur süpətlik tərəqqiyatı birləşdirib, ortaq beyiş boyunca ülgü körsətiş rayonu quruş planını otturğa qoyub, icadi Jejang quruşunu tezlitib, Jejangning o'zgichi zamonaviy kasb sistemasini barpo qilamiz. Ishqorlashtirishni oldin qo'ringa qo'yish strategiyasini cho'nqur yo'lga qo'yib, shahar yezi aholilarining kirimini muqim oshirishni ilgari suramiz. Shaharni kuchaytirish, kentni gullantirish, yug'urishni bir gavdalashtirib ilgari surib, shahar yezlarining mustaraqqiy qilish saviyasini o'stirish qatorliq jihatlarda davomli kuch chiqarib, tirishib bütün memleket umumiyetini közləb, eğir jükni zimimizgi elib, köpərək töhb qoşub, Jejangnın memleket boyca ortaq beyişni ilgir sürüş boyca oldun ülgü körüstüş rolini texmi yaxşı cari kıldırmız.
1: Stansımız xəbri. Jungo Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin əsası, Mərkəzi İntizam Təşkürüş Komitetinin şücisi Lişi 6-cı ayının 8-ci günüdün 10-cı günü geçə Xınəndə təşkürüb tətqiq qıldı. O, munulanı təkidlədi. İntizam Təşkürüş Reviziya Orqalları Xi Jinping yeni davır Jungoçu sosializm ideyasını çoğunqur öyünüb və ızcılaşdırıb, İşkini tikləşinin həl qılğuş əhmiyyətini çoğunqur özləşdirib, işkini qoğdaşını qətli işqa aşırıb, Mərkəzi İntizam Təşkürüş Komiteti 5-ci umumi yığınının oranlaşdırmalarını əstaydıl əməlliləşdirib, toğrı siyasi nəticə qarışı turquzuş və əməliyyatı körüstüş ögünüş tərbiyəsini puxta qanat yaydırışı. İntizam təkşürüş, reviziya xizmətini qiliblaşdırış, qanunçılaşdırış, muntizimlaşdırış qurulışını davamlıq küçəyidib, İntizam təkşürüş, reviziya xizmətinin yuqur süpətlik tərəqiyyatıdakı yeni nəticələr arqılıq 15-ci 5 yılını yaxşı başlaş, qədəmini yaxşı ilişqə kapalətli qilişi gerək. Lişi

Hürmet radio algıcılığa. Birleşken Devletler Teşkilatı Dünya Deniz Okyan Künü Torbikti'nin tanıştırışça Deniz Okyan insanlar üçün intayın muhimişken. Lekin bugün hükünde çoğun tipteki belik türleri zor derecede azayıp Nurgun Marjan hadı taşları buzgunçılık uçurgan. Deniz Okyan'la tekimi köp koğdaşkı muhtaçken. 6 ayının 8 günü Birleşken Devletler Teşkilatı Dünya Deniz Okyan Künü. Bu yılki baş tema insanlar bilen deniz okyan otursa da yeni tengponluk berpa kılışka merkezleşti. Nurgun devletinin ziyaretini kabul kılgan mutaxassisleri mundaq dep qardı. Yer şari deniz okyan ekologiyelik muhitini qogdaş, ideyeni yeñilash ve hareketini emilileştirişinin açkuşluk baskuçuda turmakta. Jungo ekologiyeni aldın korunga koyuş, sistemilik tüzeşti çiñ turup, Adem bilen deniz inak bulgan, deniz okyan ekologiyelik muhitini tırışıp berpa kıldı. Şunun bilen bir vakitta, xalqara hemkarlık ve köptereplik tüzeş mekanizmiga paal katnışıp, dünya deniz okyanını tüzeşini mükemmelleştirişte muhim rol oynadı. Deniz okyan ekologiya sistemisi yer şarını az digende 20 oksigen bilen təminlaydı. Bu yer şarının öpkisi dep mi atılıdı. O yine insanların kök açlık ambarı bulup, yer şarındaki 1 milyardın artık nopos kubul kılıdığan aksil asaslıqı deniz okyanından keludu. Birleşken Devletler Teşkilatı Dünya Deniz Okyan Künü Torbikti'nin tanıştırışça, deniz okyan insanlar üçün intayın muhimişken. Lekin bugün hükünde çoğun tipteki belik türleri zor derecede azayıp, nurgun marjan hadı taşları buzgunçılık uçurgan. Deniz okyanlar tekimi köp koğdaşkı muhtaçken. Madagaskar Devletlik Deniz Okyan Tetkikat Merkezi'nin mütexessisi Henri Lacatonumin Cana Hali mındak dedi. Nöbette yer şaharının deniz okyan ekologiyelik muhiti şikhil gevdilik meselige duç geldi. Birinci, kelimat özgürşi ilip gelgen alaqıdar hırsla deniz okyan ekologiya sistemisinin tengponluğunu çoğunkır özgertip, marjallarının akırışını tezletip, deniz okyanının işlep çıkırış küçüge xavip yetküzmekte. İkinci, mikro solyau sanaat ve yezgilik kereksiz suyi ve deniz boyudaki su terkibideki ozuqluğunun eşip geçişi qatarlıqla Deniz okyanının bulgunışını kündün künge eğirlaştırıp, deniz okyanının ekologiyelik muhiti ve yer şar açlık bir xeterlikige zor tehdit payda kıldı. Mısır'nın imkaniyetlik sicil terakiyat ve kelimat xeterini bağlaş mütexessisi Mustafa Şeribini agahlandırıp mındak dedi. Uzaktan bu yan insanlar deniz okyanını pütmez tügümez baylıq dep karap geldi. Ama deniz okyan karbon koyup beriş, solyaudun bulgunuş, ədidin ziyadı belik tutuş ve tertipsiz sanayetini kengaytış qatarlıq imkaniyetsiz terakiyat endizisinin tähdidige kündün kün güvşürmaqta. Deniz okyan ekologiyelik muhit xırısı kün seri keskildişi vatudu. Xalqıra cemiyet ciddi hareket kılı vatudu. Kambodjanın muhit veziri Yangso Palay mındaq deydi. Nurgun devletler deniz okyan koğdaş rayonunun dairesini kengaytip, mangiro ormanını esligi keltürüp, kök iqtisat strategiyasını küçeytip, kereksiz nerslerini başkuru sistemisini yaxşılavatıdı.

birlikte turuşdan ibaret bu tüp mesele üstüde tekimi oylanışkı doğru geliyordu. Yeşil tümşuk biyoloji tam melumundak dedi. Deniz okuyan kelimatını tanışaydı. İnsanlarını bakıdı, karbon sömürüdü, iktisadi faaliyetlerini tutaştırdı. Deniz okuyan bulmasa insanlar yaşayalmaydı. Kemile Pristan'a kayıtıp geldi. Belik torları yığıp etildi. Haynan ülkesi Çunhay şehri Tianmen merkezi belikçilik Pristan'ı da türlük belikçilik kemileri Pristan'a kayıtıp Pristan'daki kemi toktatış ornığa rätlik toktadı. Bu yıl 5. ayının 1. günü saat 12'den başlap Jungo'nun 4 çoğun deniz tevalliki umumüzlük deniz okuyan tomuz pəslide belik tutuşunu toktatış mezgilige kirdi. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın mülçerlişçe 2030 yılı barğanda yer şaharda 40 milyon adam deniz okuyanı alaqıdar kesip bilen şoğullun diken. Eçiş bilen qoğdaş otursa da kandak kılıp tankponluğunu tepiş, erkayız devletle deniz okuyanını tüzeşini ilgir sürüşte çokum cevap tepiş kıtigişlik mesel iken. Jungo 1995 yılından başlap deniz okuyanda tomuz pəslide belik tutuşunu toktatış tüzümünü yolu koygandım buyan, belik tutuşunu toktatış mezgilini üzlüksüz uzartıp ve belik tutuşunu toktatış dairesini kengaytip, deniz okuyanda belik tutuş sıcıllıkını kontrol kılıp, belikçilik baylıkını koğdap ve əsligi keltürüp, deniz okuyan belikçilikinin sıcıl, sağlam terakkiyatını ilgir sürdü. Köp devlet mütexessisleri mundaq tepkardı. Jungo deniz okyan ekologiya medeniyliki kuruluşuğa yüksek ehmiyet berip, deniz okyan muhitinin bulgunuşunun aldığını eleş tüzeşini devamlı küçeytip, deniz okyan canlıklarının köpkıllıkını koğdap, deniz okyan baylıkını tertiplik eçip paylanışını işkaşırıp, erkaç devletlerini örnek kılışkı boludugan Jungo layihesi bilen temillidi. Mısır'nın imkaniyetlik sicil terakkiyat ve kelimat hatırını bağlaş mütexessisi Mustafa Şeribini mındak dedi. Jungo yakın kıyladın buyan tekimi katık tedbir kullanıp, deniz okuyan bulgun işini kontrol kılıp, deniz kırgıkı belbıkını koğdap, belik tutuş paliyetini kayıplaştırıp, imkaniyetlik sicil kök iktisat ve deniz okuyan pakız energiyasının terakkiyat kölümünü kengaytti. Madagaskar Devletlik Deniz Okuyan Tetkikat Merkezi'nin mütexessisi Henri Lakotonomin Canagali, Jungo Mangiro Ormini, deniz boyudaki suluk yer ve deniz Yusuni Katarlık deniz boyu ekologiya sistemisini əsligi keltürüş cihette körnerlik ilgirleşki erişti, dedi. Bu yıl 1. ayda Birleşken Devletler Teşkilatı deniz okuyan canlıklarının köpkıllıkı kelişimi resmi küşkigi bulup, yer şarı deniz okuyanı tüzeşte yeni sayıpı içildi. Jungo deniz okuyan canlıklarının köpkıllıkı kelişimini imzalaşının Tuncu Künula kelişim imzalap, Tuncu Türküm'de imza koygan devletke aylandı. Hem de kelişim küşkigi buluştun ilgiri Birleşken Devletler Teşkilatı'nın baş katıbıga tesliq namını tapşurup, Tuncu Türküm'de kelişim tüzüşken devlet kaylandı. Tahlilçiler mundaq tepkardı. Jungo deniz okyan ekologiyelik muhitini koğdaş, halkara hemkarlıkıga paal katnışıp, Jungo'nun köptürepçilikini emeliyet körüstüş aktif arzusunu namayan kılıp, dünya deniz okyanını tüzeştiki mesuliyetini zimmisigi erişini namayan kıldı. Bu, xalqara cemiyetinin deniz okyan ekologiyelik muhitini qoğdaş cihetki ortak tonuşini yanımı mücessemleşki paydılıq. Özbekistan Aral Denizi Xalqara Yenilik Yaratış Merkezinin Mau Mudiri Abdurashid Mirzanbetov mundaq dep qardı. Jungo deniz okyan canlıqlarının köpkıllıqını paal qoğdaşdın alaqıdar xalqara qanun sistemisini mükemmelleştürüşke küş çıkırışkıça, Devlet işçi muhitini tüzeştin, yer şar muhit hırsıgı takabül turduğan Jungo layihesini otturğa koyuşkıça, emli hareketi arkılık, yer şarı deniz okuyan ekologiyesini koğdaşka yetekçilik kılıdığan çoğun devletlik mesuliyetini namayan kıldı.

Hörmetli radyo dinleyiciler. Nauru'nun yer başkuruş ministeri Chameyin Sekut, Nauru Menin rayonudaki kent ketken kuruluş meydanının yindi turup muhbirga mundaq dedi. Bu Nauru'nun tunca qitim çoğun tiptiki tentarbiya meydanıga, haqiqi çoğun tiptiki tentarbiya meydanıga ege bolışı. Uzun dumbuyan biz muşundaq bir çoğun tentarbiya meydanının bolışını arzu kılıp gelgen iduk. Onun kayında tındırılgan akuş külüren yer yüzü kuyaş nurda çaxnap duraddi. Üç aylanma burgulaş maşinisi Katar toxtutulgan. Yer yüzde kızguş serih konusuman tonla ve qarı zancirdin kuruluş ehtiyatsızlığı hasıl kılıngan. Rət-rət polat turbu qozuqları meydanın çetige rətlik orantılgan idi. Bu, Jongo hükümeti Nauru Tentarbiya Merkezi türünün ul kuruluşu yardım kuruluş orni. Aldın qasırda Nauru fosfat tuzunu ziyade qezi sebebidin nurgun akuş külüren marjan taş törükleri ve çoğunkur azgalla payda bolgan edi. Bugünkü künde bir zamanevi tentarbiya meydani bu taşlanduk kan rayonu da namayan boldi. Beycan şerlik kuruluş layilash tatqiqat yurdi paycahlik şirketi Nauru tentarbiya merkezi yardım türi Nağ Meydan Başkuruş Grupsının başlıqı Çinjan tonuşturup mundaq dedi. Türgü işletilidigan yer aslında bir taşlanduk kan rayonu bulup, geologiyelik şaraiti murekkep, kuruluş kılış kıyılık derecesi bir kadar yukarı edi. Zor muhtarda tındırış ve ulanı bir taraf kılış arkalık, Jongo ahiri onu kuruluş şaraitini hazırlıgan işletişki boludigan yerge özgerdi. Nauru Tentarbiya Merkezi yardım türüde pillallanan kuruluş köp iktidarlık universal tentarbiya sarayı, ölçemlik yenik atletki meydani, futbol meydani ve yürüyüşleşken meşk əslihəleri qatarlıqlarını öz içine alıdı. Hazır Qozuq ul kuruluşunun halkılıq basquçuğa girdi. Türlük iş tertipleri muqim ilgiri sürülüvatıdı. Cənubi Tinç Okyandaşösi Nauru Şöbü Mektibinin müdiri Allamanda Laudi Mundaqdadi. Jongo hükümeti ve halkıga Çin könlümdün rahmet eydimən. Biz 2028 yılı Mikroneziya Tənərkət Musabıqısı ötküzümüz. Eğer Jongo yardım kılgan bu əslihələr bolmağan bolsa, biz eşkandaq musabıqı ötküzəlmegen boladıq, dedi. Nauru Bipayan Tınış Okyanı caylaşkan bolub, Cennet Aral degen namı ba. O, dünyadaki kölümü ən kiçik dövlətlərinə biri. Nüfusu təxminən 12 min. Tentarbiya mərkəzi türü yolu koyulgan cayğı oxşaş, Nauru işki quruqluqıdaki nurgun caylarda uzun məzgıl tuzgan iç səbidin haq taşlıq yer şəkli şəkillinib, bevaslı paydılınış qiyin bolgan. Yerlik xalq amısının köpüncisi tar deniz qırgıqı bəlbığıda yaşaydı. Yezi eylik tüpürqi və tatlıq su kəmçil bolğaşqa, kişilərinin kündülük istimal boyumları, asasən hava transporti və yıraq okyan yük paraxoti arqılıq toluqlunudu. Nauru aralının ğarbi cənubuğa caylaşıqan Ayuoporti bu kiçik aralını taşqı dünya bilən tutaşdırdığan mohim köznək. Jongo məbləq salgan, karxanla ödeg alğan Ayuoporti pristanının dərəcisini östürüş, özgərtiş türünün köp qısım kuruluşu tamamlandı. Boşluqdan qarsa, süp-süzük köp kükdeniz suyunun betundun yasalgan dolqundun müdafiyeliniş tosmasığı orulup durup atqallıqını. Tosma aldıdaki pristan süpsi da, kızıl, yeşil, kök rənglik yük sanduqlarının rətlik tızılğallıqını körgülüp oludu. Ayuoportiga yiraq bolmağan Nauru aralının mərkizge texim yıqın cayda Birnatca yoruqluq ol tahtisi egizlik süpsiğe rətlik tızılgan bolub, kuyaş nurda par qarab duraddi. Bu yer, oxşaşla Jongo məbləq salgan karxanla hüdük algan kuyaş energiyesi türü. Nauru Amuvi İşlaş Şirketinin baş icraya əməldari Antoni D. Mapris muhbirgi mondaqdadi. Kuyaş energiyesi türü işgi kiriştürülgendin kiyin, Nauru'nun import kılıngan yıqılğı mayğı tayını velişini azaytışqı yardımı boludu. Şunun bilen bir vaqtta karbon koyup beriş miqdari tövelleydu. Bu, Pütkül Tinç Okyan rayonunun yeşil energiyagi yüzülünüşü de abidilik ähmiyetki ege. Tün pärdisi yeyilganda, Jongo, Guangdong, Jangmin iyanı kılgan 500-ge yakın kuyaş energiyelik yol çırıqı aral işçi de asta-asta yandı. Ahranlik çırak nuri, 40-ge yakın boş yerlagi çüşüp, ahalılanın kəşleri boş vaqtlarda saylı kılganda mağındığa yolunu

Ügünüşünü bilgen adam en baxtlik. Ügünüş yolu da ijtihat bilen izdinavatkan, izdiniş damıda alğı ilgirlevatkan radyo anlıqıcılar. Möşü vaxtanla xayirlik bolsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşılanı karışalımız, mən Arapat Ösenca. Biz bugünkü ügünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2020'li 6. ayının 2. günü mütəxəssiz alımla söhbət yığında kılgan küşlük amivi səyyə sistemisi bərpa qılış gerek namlıq sözünün bir kısmını anladınız.

Radio anlıqıcı dostlar. Dövende başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 6. ayının 2. günü mütəxəssis alımla söhbət yığında kılgan küşlük amivi səyyə sistemisi bərpa qılış gerek namlıq sözünün bir kısmını anladığımız.

klassik tibbi kitaplarının cevherlerini retleş ve kezişini küçeytip, bir türküm pen tetkikat terek süpülerini kurup, cunyi tibabeti doğrularını teşürüp, bağlaş, teşürüp, tesliklaş mekanizmini ıslak kılıp ve mükemmelleştirip, cunyi tibabeti yeni doğrularını tetkik kılıp yasaş ve kesip terakiyatını ilgiri sürüş gerek. Cunyi tibabeti doğrugerliki mulazimet sistemiz kuruluşunu küçeytip, cunyi tibabeti doktorhanlarının ciddi işlağı takabül turuş ve kutkuzuş davalaş iktidarını östürüş gerek. Cunyi tibabeti doğrugerliki has ixtisaslıkları kuruluşunu küçeytip, devletinin cunyi tibabetçiliki boyunca yukumluk keselinin yukarı seviyelik olduğunu iliş, davalaş koşununu berpa kılış gerek. Cunyi tibabeti doğrugerlikini başkuruşka dair tüzülme mekanizm meselesini çoğunkur tatkik edip, cunyi tibabeti doğrugerliki hizmetteki bulgan teşkili rehberlikini küçeytip, cunyi tibabeti doğrugerliki bilen garip tibabeti doğrugerlikinin birbirini toluklaşı, mas terakki kılışıgı türütkü buluş gerek. 6. Ammivi seyyege dair kanun nizamlarını mükemmelleştiriş gerek. 2003 yılı sarıs üstünün galbi kılgandım bu yan, devlet yukumluk keselinin aldığını iliş davalaş kanunu tüzdüşkir gözüp, tasadibi vekaygı takabül duruş kanunu. Tasadibi amivi seyye vekaldirge ciddi takabül duruş nizami ve yandaş layelerini arka arkadan çıkarıp, yukumlu bir taraf kılış hizmetini kanun kullanması iyi kıldı. Lekin kanunu belgilengen mezmulla bir dekb olmaslık, cipsilaşmaslık ehvallarımı saklandı. Yukumluk kişilerinin aldığını iliş davalaş kanuni, tasadibi amivi seyye vekallarına takabül duruş kanuni kadarlık kanunlarını tüzüş ve tüzüş kirgüzüş hizmetini karatmalı kalda algı sildirip, hukuk mesuliyet inik tertipi kalıplaşkan, icrası küçlük bolgan yukumluğun aldığını iliş tizgilleş boyunca kanun icra kılış mekanizmini takamillaştırıp, yeni peyda bolgan tasadibi yüzbergen zor yukumluk keserlerinin aldığını iliş tizgilleş tedbirlerini yanımı ilgirilgen halda kanun cahitini mükemmelleştirip, merkez bilen yerlik, hükümet bilen tarmak, memuri organ bilen kesbi aparatının hizmet mesuliyetini aydınlaştırış lazım. Amivi seyye bir xatarlıki ve yukumluğun aldığını iliş tizgilleşki dair kanun nizamlarını umumlaştırıp, pütkül cemiyetinin kanun boyunca hareket kılışı, kanun boyunca iş görüşüge türütkü buluş gerek. 7. Pen tekniğinin zor yukumluğun aldığını iliş tizgilleştiki tireklik rolünü cari kıldırış gerek. Men pen tekniğe insaniyetinin kesel bilen iliştiki ötkür korali. İnsaniyet zor apet, zor yukum üstünün galip gelişte ilim pen terakiyatı ve teknika icadiyetinin ayrılmayı doğdep izcil takitlep geldim. Bu kıtımki yukumunun deslepki mezgili de döltümüzünün tetkikat aparatları ortak küş çıkırıp hemkarlaşıp, ideologiyelik teşürüş ve kisel sebebini bağlaş katarıklarını kanat yaydırıp, 8 gün vakit serip kılıp, dünya boyunca en baldur sebebi namelum virüslük öpki yalığının kesel kozgat kutusuğa yeni tipteki tasman virüs tep öküm çıkardı. 16 gün vakit serip kılıp, diagnoz koyuş reaktif kutusunu serhılaştırıp, gumani kesellerini bir kadar kenk ölemde taskap teşürüş iktidarına hazırıldı. Hem de bir türküm ünümlük doğra ve davalaş layihesini tez süratte tallap çıktı. Köp teknika liniyesindeki vaksina tetkik iliş, yasaş kilinkilik sınak baskıcı kadem koyup, yukumunun aldığını iliş tizgilleşini küçlük terekki iyi kıldı. Hayat bir xatarlıki ve biyo xevpsizlik sahasindeki zor pen teknika neticileri devletinin muhim kuralı. Onu çokum öz kolumuzda tutuşumuz gerek. Seyye sağlamlık sahasindeki pen teknika silinmesini aşırıp, adetki mezgil bilen yukum mezgili birleştirilgen yukumluk keselinin aldığını iliş tizgilleş ve amivi seyye pen tetkikatı da ötkelgi hocum kılış sistemesini tez mükemmelleştirip, küşünü merkezleştirip, yadroluk tekniki ötkelgi hocum kılıp, zor yukumluk keselinin

алдыны илиш, давалаш қыражыты селімісіні сыжыл ашырып, дөлтіміздің хаятлық илми, биотехника, тибабетчілік, дорыгерлік, сақлық-сақлаш, давалаш үскүнілері қатарлық сахәлірдікі кәмтүклікні тез долуқлаш керек. Нөвәтті, біз чоқым еңіче пүтін дөлетнің күшіні ішқыселіш түзілімісінің әузәлікіні жари қылдырып, Yeni taşsıman öpki yallığı vaksinisini tırışıp başlamçılık bilen muvaffakiyetlik tetkik kılıp yasap, stratejilik teşebbüskarlıkını kolluğa keltürüşümüz lazım. Pen tetkikat ıhtısaslıkların terakkiyatına dair tüzülme mekanizm ıslahatını çoğunkurlaştırıp, stratejilik alımla ve icatçan pen teknika ıhtısaslıklarını baykaş, yetiştiriş, rıgbetlendiriş mekanizmini mükemmelleştirip, Teğimi küp münevver ıhtısaslarını pen tetkikat koşunuğu koşuluşku celip kılıp, ulanın karametini körstişige şarait yartıp yeriş gerek. 8. Halkıra seyye olmaştırışı ve hemkarlıkını küçe etiş gerek. Bu kitimki yukum yüzbergendim buyan, biz insaniyet tağdiri ortak gevdisi ideyesi de çıntırıp, halkıradaki mecburiyetimizini pahalı ada kılıp, dünya seyye teşkilatı, ve münasebetlik devletle bilen bolgan dostane hemkarlıkını koyuklaştırıp, halkıra cemiyet bilen yukum ve virus uçuri, yukumgı takabül turuş tecrübe usullarını teşebbüskarlık bilen ortaklaşıp, yüzdün artık devlet ve halkıra teşkilatka kurbimizin yetişçe maddi yardım ve tekniki yardım berip, mesuliyetcan çoğun devletke has mesuliyetçalıkımızı namayan kıldık. Biz tövençek tepekkürdü çıntırıp, stratejilik iradını saklap, dadıllık ve mayırlık bilen küreş kılışımız gerek. Küreş yolun işini puhtu ilgilep, iştipaklı işgı buluduğun barlık güçler bilen iştipaklı işimiz lazım. 73. nöbetlik dünya seyye yığını da, men sıllık sözümde, Jongo'nun yukumgı takabül duruş ideyesi ve teşebbüsünü şerhilep, 5 türlük tedbirini cakarıldım. Bu, Halkıra cemiyette aktif inkas kozgıdı. Yığın ahırkı hesapta hasıl kılgan karar bizden meydanımız ve teşebbüsümüzü uygun. Şundakla, halkıra cemiyetki mutlak köpsallık devletlerinin ortak arzusu. Hazır yeni taşıman öpki yalluğu yukumi dünyada devamlı yamıravatıdı. Biz halkıradaki mecburiyetimizin devamlı ada kılıp, Dünyavi yokumga takabül turuş maddi eşyalar bilen temeli gücü en çok devlet rolümüzni cari kıldırışımız. Alakadar halkıra ölçem, kaide, kullanmalarını tüzüşke umumüzlük çoğunkur katnışıp, Jongo layihesi, Jongo tecrübelerini ortaklaşıp, devletimizin dünyavi seyye idare kılış sistemisindeki tesir gücü ve söz hukukunu aşırıp, İnsaniyet seyye sağlamlık ortak gevdisini birlikte berpa kılışımız gerek. Hürmetli radyo dinleyiciler, biz bugünkü öğünüş programımızda başucu Xi Jinping'in 2020 yılı 6. ayının 2. günü mütexessis alimler söhbet yığında kılgan küçlük ammevi seyye sistemisi berpa kılış gerek namlı sözünün bir kısmını anlattık.

Bugünkü programımız müşerde ayaklaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Ablet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir, ben Arapat Özencan. Danihnola, stansımızın başka programları da bolsun.

Biz kech saat 10'dan aşqanda mektepning çoğun darvası keldik. Ama bu vaqtda mektep kirish mümkin emas edi. Şuna oynaqlı bağalı asasen arka darvasından kirettik. Mundaqça aytqanda buni kirish degilim bo'lmaydi. Ahad avval meni darvazaga yo'lab chiqadi. Ondan o'zi birli qanqib yenimda paydo bo'ldi. Biz birlikte mektepning hovlisiga sakrab tushdik. Qarsam ustxalaring ching bol ekansan, dedi u ayrilish oldida nuramga shablaqlab turib. Bilaklarining tomliqligini qaraganda yaxshi mushlatchi bo'laligdeksan. Uning hayvisidan qo'rqib artiq bir narsa demadim. Biroq menga amroq bo'lib qolganligini ko'nglim to'ygan edi. U gapini tugutibla gus-gus tashlab ketib qoldi. Shundan keyin u meni pat-pat izlaydigan bo'ldi. Yakshanba kuni saboqdoshlarimga qaramay, uning bilan birga disko xonasiga boratdim. Biz to'lim ko'ngillik o'ynaydik. Ba'zida bog'chaga kirishga to'g'ri keladi. Mayli, nagil paraylik, uning xushomad qilib turadigan balalar ko'p edi. Yeydigan, ichidigan narsalar shu balalardan bo'lardi. Uning bo'lgan hurmatim kun sayin eshishga boshladi. Onun sayısıda mən xeyli yürəkli bob qalğan idim. İşki aydək vaqtda köp işlərini ködüm. Hətta bir nə çıxıdım əxətki əgəşib cəmiyyətnin balları bilən muşlaşqı düşdüm. Yaraysan, dedi əxət minə.

sevimlik radio anlıkçılar. Yakış durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Nakşi muzika, ruhnun uzıkı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıkını kandırdığan menevi bulak. Ayacangı tolgan dillağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan coşkun kalitlerge huzur beğişlaydı. Sizning ma'naviy tashnalig'ingizni qondirdigan yangrab naqshlar, sarxil kuylar, uzilmas melodiya programmamizda. Qinondaqda bu musiqa gulzarligiga qadam besingda, esil kuylarning porak ochgan chechaklari, dilni yoyritadigan xushpiroqlardan huzurlanib, hayotingizning jo'shqin paytlarida texmi zo'r jasorat bilan tirish nishoningizga qarab intiling. Uzilmas kuylar har vaqt sizga hamroh bo'lsin. Men sizlarning yaqin do'stingiz Abdursul Abdurrahim. Şinimen ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuygulağı tolgısı. Yine ondak olsa Tuncu köyümüzle başlap gettik. Merhamet. Merhamet.

hayatlık şundak bir güzel ceryan. Bu güzel ceryanın güzel buluşu yanıla özümüzge, sağlam turmuşumuzga, toğur niyetimizge, aktif pozisyerimizge hem emriyetimizge bağlıq. Bu ceryandaki güzellik üçün en muhimi inaklık, iştipaklık, hemkarlık, kollaş, itiraf kılış, samimi buluş sürür. Bahirlengende, erişkende minnattar buluş tekimi sürür. Köngül izdep sırdışıp ötken her bir dakikile hayatımızni muhabbetge, kuşallıkka, ähmiyetge ege kılıdı. Kuyaş nuru çüşmüge yer soğuk, köngülsüz boğandek, mehri muhabbetsiz kişi hayatı mänisiz hem kuşallıktan yırak bulundu. Mehri muhabbetin ibaret bu yüksek derecedeki güzel hislet bilen kalbimiz mengü Çin muhabbetinin zer nurlarına çömülüp durdu. Mehri muhabbetini her vakit kalbimizden ayırmayla. Şu mehri muhabbet arkalık özümüzni hem etrafımızni çaknatıp durayla. Mehri muhabbetli küylerimizni yanıtayla. Üzülmez melodiye demlerimizni güzellikle doldurayla.

Ganda bağışlığan təqdim etkilerimiz bilen bekerek kımmetke, ähmiyetke iyi boludu. Şunlaşka turmuşta başkalağı bağışlaşını, ata kılışını bileyli. Tövendiki nakşılarımız, devamlıq silahının güzel keyfiyatına uçur.

0: jahandaki işlerini bizden alma. Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Uygurca Radyosu.
1: Kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talişi Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Anlasam, özlerimi itiz peşide yıkılıp düştü deydi. Özlerge birer iş bulmağandı. Balıcı teşlikti. Hiç iş bulmadı, balımı teşlik. Hanım bolsa. Kanca aylık buldu? 4 aylık. İğir boy turukluk, yekşen bir günümü aram anmay. Hiç kısı yok. Hazır vakitini çın tutmasak, fırsatını koldun bir koyduğun iş. Bir kıytın fırsat kese, bir yıl keçki de o diyen gip. Bu ademlerinize, yakşılıkını bilmeydiğe ademlerle karlar bulmuşsun. Onda kısam kandak buludu. Bu ademlerge yeni gip kılandılar. Geplerini ilik olay mı diymese ola, dedi Aysım Khan. Emde obdan buldu. Bu kıytım Kudret akam gip kılıdı. Ben, dedi Kudret çöçüp hem hayran bulup. Özle. Bu ademlerini kendi başlığımız mı gepki kırgızamayan dursa, ben de mi kılalaydım? Bu onda kışamaz. Ben kendi başlığı dedim. Onun en işlep çıkırış usulünü özgertkisi yok da kılıdı. Şuna bu iş təski toxtavadıdı. Ucu özü yaxşı adam. Bırak mektep yüzü kömüyen savasız. Şuna konuluğu isli valıdı. Rast, mutasprek bosumu özü yaxşı adamken. O adam hizmeti əstaydıl yaxşı işleydiken. Bağını özgertiş işi

Keşte işten düşkendin kin, Aysımxan balları və erinin keşikçiyini bir bulup, özümü az dolu bir nimi yap kursuğunu əstərildi de, sınısı Cemil Xan'ın uyge qarapmağındı. Cemil Xan'ın tar yol yaqısıdaki pişi xış bilen çıraylıq kirvek çıxırılıp, sılıq sip alğan koru demi, işki həbdinin aldı da, keçidə, xoşınla təklimi soğurvatqanda, su ulanın koru sığı kirp getib, Tam olanı su yalap ketkendin kin, nemiş kudur şu cağda örülmey, aldın kükülerde örülüp düşken idi. Tam örülgende, çıraylık nakışlap sır berligen yağıştın yasalgan dervası sunup kardan çıxdı. Sunğan dervaza, örülgen tamdaki xişkesekle, örülgen yerli turatdı. Sunup, qesip qağan dervazdın adam ötgülü boğudak bir yol içip koyulgan idi. Cemil Xan sağ kesekləni ilğap ilip, bir çətkə qırlap tızı vatatdı. Qaysar mu kesek suvaq parçalarını özü bilgən yəgi toşu vatatdı. Cemil Xan acısı Aysım Xanını görüp, qoladaki işini koyup, onu huylığı başladı. Aysım Xan qesik işikdən uyan buyan tolğunup şürüp, aran huylığı kırıp aldı. Aysım Xan Qaysar gə, Çan durmay mehriblen sel karvağan dinkin, sınlısının kayt-kayta sırt suğuk, öyge kireyli edep zol ışığı unumay, öynün temedeki yoğan dazge lappıda bir karap koyup, supıdlı ulturışkı temşeldi. Cemil Xan, açısının közünün tamdaki dazge çüşkerlikini körüp, onu öyge zolaştın toxtap, jügürüp digüdek öyge kirip, köpü ilip çıkıp, supıdaki palas üstüge saldı. İşkeylen kaydıdın amalıq soraşkan dinkin, Aysım Xan köpüdü ulturdi. Munu dəzketken tamğa, vaxtınca balı tamqıp koysanla bop diken, hiç bulmağanda puhtıraq tərək bolsumu koyup koymapsılay ya. Öydikige tolı dedim, kandaqılı mən. Ya minin kolumdun kəmisa bu iş. Bire iş bop qamısın deymana. Şunu demem sen, ben bu tolu ensirep keçilere tüzük uxlayamaydıgan bop kaldım. Mana, koronun temuğu ahır örülüp düşüptü. Öy örülüp düşse kandak ıgılık. Şu, ben bu ensireple ulturuptu men. Bu mısa, birer günü kudret akan bilen kelsek, billa tamğı trek koyup koyaylı. Yenislen cepağı salamdı men. Kandaklı sen emse. Mən sen bilen balanğı çıdamay mende. Aysım Xan balanğa diyen gəpni sel oyunu bilip naiti ihtiyat bilen tılgı aldı. Hey, balığın imdap karmayı sen. Bu nəmətnin avazı idi. O şiktin kırıpla Qaysarının ölügen tamının ətrapıda tımız kılap yürgəlikini körüp çıdiyamaylı qağan idi. O Aysım Xanını körüp Onun bilen soslu salamlaştı. Balığı ne boptu? Dep sordu Cemil Xan. Ne boptu o diginin nemesi? O ne bu işi sen buyurduğuma? O kesek toşu kulturuptuğu. Baya, men

0: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytarishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytarish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Setib olaladigan amaliy kuchingiz bo'lsin. Setib olishni rad qiladigan kaskinligingiz bo'lsin.
1: Bugün biz insanlar hayatı duş kilovatkan en çok tehdit nime diyen temide tohtalımız.
2: Melçe Uruş, İkinci Dünya Uruşu'da kaza kılganlar 70 milyondan aşıdı.
3: Minancı açarçılık, yer şehirde 800 milyonun artık adam yenli açarçılık içinde durvatıdı.
4: Vaba ve muhit bulgunuşumu naydı korkunuşluk.
1: Şundak, Әмілетті бұладым башқа, яны біз көріп тұрып көрмәске салыдыған бір қыл айатлық тәйтейді ба?
4: Ұн еме?
1: Тама кичек іш. Тама кичек ішіні Дүния Сәйе Тәшкілаты инсаланың 5-ші қыл тәйтейді деп атаға. Әрелі 8 миллиондың артық адамның жынығы замын болмақта.
5: Бармағыңызғы қысылағыныңыз өзіңіз вән башқыланың хайатты. Біз тамақыға яқтайлы.
0: Özünüz asırsınız, yaştırırsınız, asırmışsınız, kayırıp gitsiniz. 3888 yıllık bu soğuk kutusu ulanmışsınız. Derhal köpçülükü yollap birimiz.
6: Bu riyasetçi doğrudaydı. Her günü tün yerimi gece telefon oynaymış. Şuna çokun, en kımmet teri asıraş buyumlarını işletiş gerek.
7: Keşli kızada göçmay köpüp gitmesin. Kırındaşla kütünüşünü bileyli. Pivoga alkat, Coca-Cola'a kan teper koşaylı.
6: Kompüterden aldığı bir gün oturup deme azrak kisan tofer işçi olay. Kavap yiyip pek toyup gittim ben azrak inzim içimlik işçi olay. İşçimi sürse doktorhanına bağıma iş sürüşünü toktadığan, tümür tonuklaydığan azrak doğru istekle buldu. Oyca, ben bulamak aldım.
8: Karısını kütüneş, sağlamlıkı ziyanlık.
7: Arak tamaka ve adıdın ziyade köp yap işçinin taşlıgandım bu yan, zihnim alayda urgup durduğum oldu.
6: Bir aram bulsam doktorluğu görürüm ben, hem de her kızımı karısını şıkmayım ben. Tünümeyim ben, uklayım ben. Kanuniyetlik turmuş en yakışı kütün işken.
7: Yeme içme isini uktatkan atananga, muşundak cevap kaytıram sen?
4: Adem sendek döt olam dey.
0: Bazılarga ballık devri bir ömür melhem bolsa, yeni bazılar ballık devirde çalık ağalarını bir ömür tırışıp toluklaydı.
6: Başka cahitki mekteplerge imtihan verme. Çokum yenindik amısan bu maydı.
7: Dalla veremse, senin şu toy kılıç uzanın ışıma.
6: Ben bu ula yaşı gövdek yaşa çıktırışı vardım ha.
0: Atanlarının ballarığı köyünüşü ömürlük buludu. Lekin, atanlar mı ballarının örmetini kılıp, oy pikirlerini kulak silip anlap, ularığı işinişi İlham medet berişi kerek.